ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 13-25, Bilecik 14-19, Bursa 15-23, Çanakkale 16-24, Edirne 17-25, İstanbul 17-23, Kırklareli 15-23, Kocaeli 17-23, Sakarya 16-22, Tekirdağ 16-21, Yalova 18-22 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ile kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 12-19, Aydın 17-32, Denizli 15-28, Kütahya 11-16, İzmir 18-29, Manisa 18-28, Muğla 13-27, Uşak 11-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge genelinde Antalya'nın kıyı kesimleri hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 18-28, Antalya 20-30, Burdur 11-25, Hatay 17-23, Isparta 12-24, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-27, Osmaniye 16-25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 11-20, Ankara 11-18, Çankırı 11-19, Eskişehir 12-18, Karaman 11-23, Kayseri 10-18, Kırıkkale 13-21, Kırşehir 10-19, Konya 12-24, Nevşehir 10-17, Niğde 10-19, Sivas ve Yozgat 9-17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-22, Bolu 11-17, Düzce 14-21, Karabük 13-16, Kastamonu 10-14, Zonguldak 15-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 15-22, Artvin 15-18, Bayburt 9-14, Çorum 12-19, Giresun 18-19, Gümüşhane 11-15, Ordu 17-20, Rize 16-19, Samsun 16-21, Sinop 15-22, Tokat 13-19, Trabzon 17-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Van hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 11-21, Ardahan 6-14, Bingöl 12-23, Bitlis 10-17, Elazığ 12-23, Erzincan 11-17, Erzurum 7-15, Hakkari 15-21, Iğdır 15-30, Kars 6-15, Malatya 12-22, Muş 12-23, Tunceli 10-22, Şırnak 19-24, Van 10-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Adıyaman 17-27, Batman 17-29, Diyarbakır 15-25, Gaziantep 14-25, Kilis 17-26, Mardin 19-24, Şanlıurfa 19-29, Siirt 17-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 29 Mayıs Cuma günü Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, batısında akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda ilk saatlerde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde öğle saatlerinden sonra 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Mayıs Cumartesi günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 31 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, akşam kuzeydoğudan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye'nin ilk yerli hızlı treni test süreçlerinde saatte 240 km hızla ulaşarak önemli bir eşiği geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yoğun ve titiz test programları kapsamında trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz diye konuştu. Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en az indirilmesi amacıyla Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de 1,5 gün süreyle kamyon, çekici ve tankerlerin seyir halinde olmasına izin verilmeyeceği bildirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Hava, Hava Füzeleri Göktuğan ve Bozdağ'ın harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geride bıraktığını duyurdu. Suudi Arabistan'ın Yemen hükümetine elektrik santrallerinin işletilmesi amacıyla 150 milyon dolar değerinde acil akaryakıt desteği sağlama kararı aldığı açıklandı. Kenya'nın kuzeybatısındaki yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci yaşamını yitirdi, 79 öğrenci yaralandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 23 petrol tankeri ve ticari geminin donanmanın koordinasyonu ve izniyle geçiş yaptığını duyurdu. Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcak hava dalgası nedeniyle termometreler rekor seviyelere ulaşırken Fransa'da 14 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. İtalya'da mali polis uzun yıllar firar ettikten sonra 2023 yılında yakalanan ve aynı yıl ölen organize suç örgütü elebaşı Mattia Messina Denaro'nun uyuşturucu kaçakçılığından elde ettiği değeri 200 milyon euronun üzerinde olan farklı ülkelerdeki mal varlığına el koydu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Kuveyt'i balistik füzeyle hedef aldığını ve füzenin Kuveyt ordusu tarafından engellendiğini bildirdi. Ve son olarak spor. Türk Telekom erkek basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final serisinin ikinci maçında Cuma günü sahasında Anadolu Efes ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18'de başlayacak. Ümit Milli Futbol Takımı'nın 3 Haziran Çarşamba günü sahasında Kosova ile karşılaşacağı hazırlık maçının aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Mertcan Ayhan, Baran Ali Gezek, Veliman Burcu sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılırken Engin Poyraz, Efe Yıldırım ve Yusuf Kocatürk kadroya dahil edildi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrolü sağlanıyor. Tirebolu-Doğankent yolunun 18. kilometresinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle yol aralıklarla trafiğe kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 9-25 derece, Atina az bulutlu 21-30, Belgrad az bulutlu 19-26, Berlin az bulutlu 11-21, Helsinki parçalı bulutlu 3-11, Kiev sağanak yağışlı 12-18, Londra parçalı bulutlu 14-30, Madrid az bulutlu 19-36, Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 18-31, Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 15-27, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 19-26, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 16-21, Tiran az bulutlu 17-29, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 9-16, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 17-29 derece. Amman parçalı bulutlu 16-27, Nursultan gök gürültülü sağanak yağışlı 12-20, Bakü açık 17-26, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 12-25, Duşanbe az bulutlu 16-29, Kabil az bulutlu 16-27, Kerkük parçalı bulutlu 20-38, Kuveyt açık 30-38, Medine açık 28-42, Mekke açık 29-40, Riyad açık 29-44, Şam açık 16-32, Tahran parçalı bulutlu 22-31, Taşkent açık 20-30,

0: Şekli sağanak yağışlı 13-25, Tokyo sağanak yağışlı 19-26, Cezayir parçalı bulutlu 17-27, Kahire açık 18-33, Melbourne parçalı bulutlu 12-16, Montreal sağanak yağışlı 13-18, New York parçalı bulutlu 15-25, Sydney sağanak yağışlı 15-18, Washington az bulutlu 15-28 derece. Chaturanga mevsimi sağanak yağışlı 16-22, Frankfurt parçalı bulutlu 14-26, Gümülcine yine gök gürültülü sağanak yağışlı 18-25, Köln az bulutlu 12-26, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 16-21, Münih az bulutlu 10-25, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 18-33, Selanik parçalı bulutlu 20-30, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 14-23, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 16-22, Balkaneş parçalı bulutlu 16-23, Zenitsa az bulutlu 9-24, Gazimagusa gök gürültülü sağanak yağışlı 17-28, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 20-24, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 13-29 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.
1: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Katre Muhabbet. Hazırlayan ve sunan eğitimci sosyolog Fevzi Mercan.

Merhabalar sevgili dinleyicilerim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün bayramın ikinci günü. Bayramla ilgili sizlerle bir muhabbet etmek istiyorum. Öncelikle Allah'ın selamı, mağfireti, bereketi, feyzi, ihsanı hepinizin üzerine olsun. Ve salat ve selam Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Bugün bayramla ilgili inşallah beraber muhabbet edelim. Bir katre muhabbet programından sizlere inşallah birlikte. Abdurrahim Karakoç'un bir bayram şiiriyle başlamak istiyorum ben bugün. Diyor ki o büyük üstad: "Ana, bu bayram mı? Aman çok ayıp. Çocukken gördüğüm bayramlar hani? Mübarek elleri öpüp koklayıp yüzüme sürdüğüm bayramlar hani? Hani ya o özlem, hani ya o tat? Ne dışım kaygısız, ne içim rahat. Haftalar öncesi her gün, her saat babamdan sorduğum bayramlar hani? Nur yağan geceler, gündüzler nerede? Neşe paylaştığım öksüzler nerede? Dost yollar, dost evler, dost yüzler nerede? Huzura erdiğim bayramlar hani? Kar çiçeğim solmuş kar yatağında, can verir ırmağın dar yatağında, arife gecesi yer yatağında, üstüme serdiğim bayramlar hani? Bayram demek takvimdeki yazı mı? Bayram hasret, bayram ağrı, sızı mı? Açıp yüreğimi, yumup gözümü, özüne girdiğim bayramlar hani? Bayram af günüdür, barış günüdür. Bayramlar rahmete giriş günüdür. Bayram hak menzile varış günüdür. Gönlümü verdiğim bayramlar hani?" diyordu Üstad Abdurrahim Karakoç. Değerli dinleyicilerim, öncelikle hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Bugün bayramın ikinci günü. Hani Arafat meydanında Arife günü hacılarımız bir mahşer gününün provasını yaşar ya, ve sonra sınavı geçer ve bayramı yaşarlar ya. Aslında Arife'den sonra bir bayram sevinci vardır. Ve bu bayram sevinç günüdür. Mutluluktur. Huzurdur, barıştır bayram. Küslüklerin sona erip, bütün yükü üzerinden atıp, insanın kuş gibi hafifleme günüdür aslında. Dünyanın kısa olduğunu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kaç sefer, kaç defaatle söylemiştir. Bazen dünya üç gündür demiştir. Dün dünde kaldı, yarın ise belli değildir. Dünya bir gündür, o da bugündür. Bazen dünyayı tarif ederken bir göz açıp kapayıncaya kadar ifadesini kullanır Peygamber Efendimiz. Bazen de iki parmağını bir araya getirerek dünyanın ömrünün iki parmak arası kadar bir zaman olduğunu ifade eder. Hatta Nazihat suresinin son ayet-i kerimesinde şöyle bir ayet-i kerime vardır: كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ دُحَاهَا. Sizi mahşer günü tekrar ruhunuz ve bedeninizle yeniden dirilteceğim diyor Cenab-ı Allah. Ve size soracağım, dünyada ne kadar kaldınız da geldiniz buraya? Ve bizim vereceğimiz cevabı yine Allah Kur'an-ı Kerim'de bize buyuruyor ki, biz dünyada sadece bir akşam vakti ya da bir sabah vakti kadar kaldık ve öyle geldik diyeceğiz. Hepsi bu kadar değerli kardeşlerim. Dünyanın hepsi bu kadar. Bir gün ya da bir göz açıp kapayıncaya kadar. Hani diyor ya şair: gamına gamlanıp olma mahzun, demine demlenip olma mağrur. Zira ne gam baki ne dem baki. Yani dünyanın ne gamı devamlı sürecektir, ne de keyfi devamlı sürecektir, ne de kederi devamlı sürecektir. Önemli olan dünyada
bu dünyayı bayram edebilmek ve ahirette de bayramla karşılaşabilmektir. Eğer bu dünyamızı ailemize, eşimize, çocuklarımıza, komşularımıza, dostlarımıza, köylülerimize, iş yerlerinde iş arkadaşlarımıza bayram edebildiysek, ancak ahirette biz bayramı bulabiliriz. Dünyayı cennete çeviremeyen, dünyada bulunduğu mekanı cennete çeviremeyen ahirette cenneti bulamayacaktır değerli kardeşlerim. O yüzden bizler dünyamızı bir bayrama çevirmeliyiz ki ancak ahirette bir bayram günü yaşayabilelim. Evimizi her gün bayrama çevirirsek ancak ahirette bayramı bulabiliriz. Ve bununla ilgili Müddessir suresinde 40 ve 44. ayetlerde şöyle bir ifade vardır. Mahşer günü hesap bitmiştir. Mahkeme bitmiştir. Kazananlar belli olmuştur. Kaybedenler belli olmuştur. Kazananlar bir tarafa ayrılmıştır. Kaybedenler bir tarafa ayrılmıştır. Cennetin kapıları açılmıştır. Cehennemin kapıları da açılmıştır. Ve dünyayı cehenneme çevirenler dünyasını, çocuklarının hayatını, eşinin hayatını, evinin bütün haleti ruhiyesini, komşularını, mahallesini, ülkesini, vatanını cehenneme çevirenler cehennemin kapısının önünde bekleyecekler kaybetmiş olarak. Ve dünyasını cennete çevirenler, eşinin hayatını cennete çevirmiş, çocuklarının hayatını cennete çevirmiş, torunlarının hayatını cennete çevirmiş, mahalleyi, köyü ve onlar için de cennet kapıları açılmış, orada beklemektedirler. Hesap bitmiştir artık. Ama bu Müddessir suresinin 40 ve 44. ayetlerde hesap bitmiştir ama kazananlar kaybedenlere bir soru sorarlar bu ayet-i kerimelerde. Derler ki, neden kaybettiniz siz? Niçin kaybettiniz? Dünyada ne yaptınız da bugün siz kaybedenlerden oldunuz? Ve kaybedenlerin şöyle 4 maddelik bir cevapları vardır. Ve derler ki, birinci madde neden kaybettikleriyle alakalı. Biz dünyadayken hiç namaz kılmazdık. Bizim alnımızda hiç secde izi yok. Biz bir kere bile yaratana, bizi yaratanı bulup, tanıyıp ona tazim etmedik, ona rükû etmedik, ona secde etmedik. Birinci madde, neden kaybettikleriyle alakalı. Kaybedenlerin neden kaybettikleriyle alakalı ikinci madde, biz dünyada yetim, öksüz, garip, fakir, fukara gördük de hiç ilgilenmedik. İnsanlardan, hayvanlardan, aç, susuz, sokakta aç kedi gördük, susuz kedi gördük, susuz köpek gördük, aç gördük, ilgilenmedik. İnsanlarla ilgilenmedik, kurban kesip dağıtmadık, difrize doldurduk, bir yıl boyunca kendimiz yedik ve biz bunlarla hiç ilgilenmedik. Bu insanlar ne yapar, ne eder, aç mı, susuz mu, ölü mü, diri mi, hasta mı diye hiç ilgilenmedik. İkinci verdikleri cevap ve üçüncü verdikleri cevap diyorlar ki, biz dünyada çok zulüm yapardık. Çok zalim idik dünyada biz. Herkese zulüm yapardık. İftira ederdik, öldürürdük, çalardık, dolandırırdık, üç kağıtçılık yapardık, yalan söylerdik, her türlü kötülüğü yapardık. Biz dünyada çok zalim idik. İnna Allahe la yuhibbu zalimin diyor Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah. Allah zalimleri asla sevmez ve biz dünyada çok zulüm yaptık. Önümüze gelene zulüm yaptık. Eşimize dünyayı cehenneme çevirdik, zulüm yaptık. Ona evde nefes alacak hayat hakkı tanımadık. Çocuklarımıza zulüm yaptık. Onları sevmedik. Onlara zulüm yaptık.
komşumuza zulüm yaptık, arkadaşlarımıza zulüm yaptık, biz çok zalim idik. Neden kaybettikleriyle alakalı dördüncü verdikleri cevap. Diyorlar ki biz böyle bir gün gelip de böyle bir ince hesap vereceğimizi hiç düşünmemiştik. Yani bir Allah inancı, bir ahiret inancı, samimi bir Allah inancı olmamış. Evet, Müslümanım demiş belki, inanıyorum demiş belki ama samimiyetle inanmamış. Hani Peygamber Efendimizin bir sözü vardır. Diyorlar ki Peygamberimize, din nedir ya Resulallah? Bir tek kelimeyle cevap veriyor Peygamber Efendimiz dinle ilgili soruya. Din nasihattır. Değerli dinleyicilerim, nasihat kelimesinin Arapçadaki karşılığı ile Türkçedeki karşılığı aynı değil. Türkçede nasihat etmek, oğlum yapma, kızım yapma, etme, bir nasihat. Ama Arapçadaki nasihat kelimesi Türkçedeki gibi değil. O nasuh, ya eyyühellezine amenu tevbeten nasuha, ey iman edenler tövbe edin ama bu tövbeniz samimi olsun. Samimiyet demektir yani. Nasihat, nasuh, samimiyet demektir. Yani din nedir ya Resulallah? Ettiğini nasihatün, din samimiyettir. Samimiyet, herkese karşı samimiyet. Yaratana karşı samimi olmak. Evde eşine karşı, çocuklarına karşı samimi olmak. İş yaptığın kişilere karşı samimi olmak. İçten olmak yani. İçin dışın bir olacak. Yani için ayrı, dışın ayrı, dilin ayrı, gönlün ayrı, kalbin ayrı, beynin ayrı oynamayacak. Fırıldak olmayacak. Yani bir saniyesine bile hükmedemediğimiz bir hayat için fırıldak olmaya gerek yok. İçimiz bir, dışımız bir, gönlümüz bir, dilimiz bir. Samimiyet bu demektir. Kalbinden geçen, gönlünden geçen ve dilinden geçen ve aklından geçen aynı şey olacak. Fırıldak olmayacak yani. Aklı başka, gönlü başka, dili başka olmayacak. O yüzden din samimiyettir diyor ya Peygamberimiz. Din samimiyettir. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerim, bayram, Allah'ın bizlere, Müslümanlara iki bayram hediye etmiştir. Biri Ramazan bayramı, biri de Kurban bayramı. Kurban bayramı aslında bir teşekkürdür. Allah'a karşı teşekkür ifadesi. Bize verilen nimete, bize verilen mala karşı, mülke karşı, evlatlara karşı, bütün verilen nimetlere karşı Allah'a teşekkür etme ifadesi taşır aslında bayramlar, kurbanlar, Ramazanlar, Ramazan'dan sonraki bayramlar. Bir teşekkür ifadesi. Zaten Allah bizden çok fazla bir şey istemiyor. Kur'an'ın ilk cümlesi Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Hamd ederim, şükrederim, teşekkür ederim alemlerin Rabbine, Rahman olan, Rahim olan Allah alemlerin Rabbine ve mahşer gününün, din gününün tek sahibine ben şükrederim. Allah bizden şükür istiyor, teşekkür istiyor. Samimi bir teşekkür istiyor bizden. Ve biz aslında işte kestiğimiz kurbanları dağıtarak, paylarını fakir fukaraya vererek teşekkürünün bir ifadesini yapıyoruz. Allah garip gureba, fakir fukara kullarını görüp gözetmemizi istiyor. Bu şekilde yani altın mikrofonlarla işte ya Rabbi fakir fukaraya yardım et, mazlumlara yardım et demekle iş bitmiyor. Dua fiille takviye olacak. Allah fakir fukaraya nasıl yardım edecek? Bizler sayesinde yardım edecek. Bizler onların, yetimlerin başını okşayarak, onları bayramlarda güldürerek, kendi yaptığımız bayramları onlara da yaşatarak ancak Allah'a şükrümüzü ifade ederiz. Allah bizler sayesinde onlara el uzatıyor. Bizim vesilemizle el uzatıyor. Allah her türlü Müslümanın yaptığı, müminin yaptığı kusurları fakir fukaraya sadaka vererek telafi edilebileceğini söylüyor.
yani bir kusur işledin, hacda bir kusur işledin mesela, öldürmemen gereken işte ihramlıyken bit öldürdün veya bir kavga ettin veya bir işte sövüştün, bir küfür ettin, sadaka vereceksin. Kime? Fakir fukaraya. Allah'ın gönlünü o şekilde bir hoşnut etme. Madem ki kötü söz söyledin ihramlıyken, git bakalım bir fakire sadaka ver. İhramlıyken gittin işte sinek öldürdün, arı öldürdün, bit öldürdün. Olmaz. Git fakire fukaraya yardım et. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينَ فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمَ. Görmedin mi o dini yalanlayanları? Yani dinde samimi olmayanları görmedin mi? Ne yapıyorlar? Yetimin başını okşamıyorlar. Yetime bakmıyorlar. Öksüze bakmıyorlar. Fakiri fukarayı gözetmiyorlar. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمَ. Değerli kardeşlerim, yani bayram, evet bayram, bize bayram ama bu bayram, eğer evimizi bayrama çevirebildiysek bayram, eşimize hayatı bayrama çevirebildiysek bayram, çocuklarımıza bayrama çevirebildiysek bayram ve mahşer günü biz bayramı ve cenneti bulabilmemiz için, tekrar söylüyorum, mahşer günü cenneti ve bayramı bulabilmemiz için bizim dünyada hayatımızı, etrafımızda olan insanları, muhatap olduğumuz insanları, başta birinci derecede ailemizi olmak üzere onların hayatını bayrama çevirmiş olmamız lazım. Ki mahşer günü bayramı bulabilelim. Onların hayatını biz cennete çevirmiş olmamız lazım ki mahşer günü cennetin kapıları bize açılmış olsun. Evet, değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerim. Biz böyle büyük bir milletin evladı olduğumuzu da bilincinde olarak yaşamamız lazım. Biz Hazreti Fatih'in ifadesiyle yine geçen dersimizde söylemiştim. İnsanlara yardım edeceğiniz zaman Allah'ın mahşer günü soracağı soruları sormayın. Yani bugün biz birisine kurban eti vereceğimiz zaman, dinin nedir, kitabın nedir, peygamberin nedir, partin nedir, mezhebin nedir, meşrebin nedir, tarikatın nedir diye soramayız. Komşumuza bunları sorarak muhtaç ise eğer kurban eti bunları sorarak veremeyiz. Biz Avrupa'da görev yaparken kurban etini yan komşumuza verirdik. Hristiyan bir yan komşumuza götürür verirdik. Ramazan'da bir işte bizim hanım yemek yapardı. Ona bir tabak yemek götürürdük. Havalara uçardı, sevinirdi öyle. Mutlu olurdu, o kadar mutlu olurdu ki. Bu aslında bizim dinimizin aynı zamanda büyüklüğünü, yüceliğini de gösterir. Enginliğini gösterir, evrenselliğini gösterir. Bütün insanlar bizim muhatabımız. Biz dinimizi sevdireceğiz ki kendi şahsımızda onlar da dinimize karşı, İslam'a karşı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak bize karşı bir iştiyakları olacak, bir meyilleri olacak, gönülleri ısınmış olacak. Biz böyle bir ecdadın torunlarıyız. Hazreti Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'un fethine giderken bir bahçe, elma bahçesinden geçiyor. Ve sonra vezirine söylüyor, git bakalım elma canım çekti, ordudan bir tane elma getir bana. Askerlerde elma var mı diye. Bütün bir orduyu gezip dolaşıyorlar, bir tane bile elma çıkmıyor. Ve şöyle söylediği söylenir Hazreti Fatih'in, eğer bir tek askerimden bir tek elma çıksaydı ben bu seferden vazgeçecektim. Bu ordu işte böyle bir ordu. Hazreti Muhammed bu orduyu bunun için övmüş. Letüftahannel Konstantiniyye velenimel emiru emiruha velenimel ceyşu zalikel ceyş. İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutandır. Onun askeri ne güzel askerdir. Boşuna övmemiş Peygamber Efendimiz bu orduyu ve bu komutanı. İşte biz bir ordunun ve bu komutanın torunlarıyız. Peygamber övgüsü almış bir ordunun komutanı ve o komutanın askerlerinin torunlarıyız biz. Değerli dinleyicilerim, buna göre kendimizin ne olduğunu, kim olduğumuzu bilmemiz lazım. Ve
Bakın savaşın ahlakını bile bu millete, bu dünyaya öğreten bu millettir. Bu ümmettir. Hazreti Muhammed'dir. Savaşın ahlakı olur mu? Olur savaşın ahlakı. Hazreti Muhammed kovuldu Mekke'den, tekrar Mekke'ye bir orduyla geldiği zaman ordusuna tembih ediyor. Mekke'ye girmeden önce, biraz sonra kovulduğumuz Mekke'ye gireceksiniz askerlerine. Sakın ola ki o Mekke'ye girdiğiniz zaman kadınlara dokunmayın, çocuklara dokunmayın, zarar vermeyin, yaşlılara dokunmayın, mabetlere dokunmayın, din adamlarına dokunmayın, hayvanlara, ağaçlara zarar vermeyin. Bakın, bu bir savaş ahlakıdır. Bunu dünyada hiçbir dinde, hiçbir orduda, hiçbir fikirde, hiçbir ideolojide göremezsiniz böyle bir şeyi. Bir komutan zafer kazandığı bir şehre girdiği zaman hiçbir komutan bunu söylememiştir. Ne Yunan ordusunun komutanı, ne Amerika ordusunun komutanı, ne başka Avrupa ordusunun komutanı böyle bir şey söylememiştir. Bu ancak bu ümmetin lideri, önderi, rehberi, Resulü, peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'ya ait bir sözdür. Bakın aynı şeyi İstanbul'un fethinde de görüyoruz. Hazreti Fatih de peygamber övgüsü almış, peygamber Hazreti Muhammed'i kendisine rehber edinmiş. O da İstanbul'a girmeden önce aynı şeyleri söylüyor ordusuna. Biraz sonra İstanbul'a gireceksiniz. Sakın ola ki kadınlara zarar vermeyesiniz, çocuklara zarar vermeyesiniz, yaşlılara zarar vermeyesiniz, hayvanlara, bitkilere zarar vermeyesiniz, mabetlere, din adamlarına zarar vermeyesiniz diye aynı şeyleri söylüyor. İşte biz buyuz. Biz buyuz değerli dinleyicilerim. Ve işte biz böyle bir peygamberin, peygamber medeniyetinin, böyle bir kitap medeniyetinin mirasçıları olarak, sahipleri olarak, Hazreti Fatih'in torunları olarak, peygamber övgüsü almış askerlerin torunları olarak biz neyiz? Bizim ordumuz da aynı bugün. Bugün aynı şekilde sınır ötesi operasyonlarda mesela bizim ordumuz girdiği zaman hiçbir sivilin burnu bile kanamamıştır, kanatmamıştır. Hiçbir sivile zarar vermemiştir. Kadınlara, çocuklara, hayvanlara, din adamlarına, mabetlere, hala o ordunun peygamber ocağı olarak biliriz biz ordumuzu, değil mi? Bugün de aynı şekildedir. Allah başımızdan eksik etmesin. Muzaffer olsun inşallah ordumuz. Peygamber mirasına sahip Hazreti Fatih'in torunları, Hazreti Peygamber övgüsü almış İstanbul'un komutanı ve o askerin torunları olarak bizler de inşallah aynı ahlaka, aynı erdeme, aynı fazilete, aynı anlayışa, aynı inanca, aynı imana sahibiz. Aynı ahlaka sahibiz. Ve bundan sonra da böyle olacaktır. Bu millet İslam'ın son kalesidir ve bu milleti Allah yüceltecektir. İslam'a hizmet etmiş asırlarca, İslam'a sancaktarlık yapmış asırlarca, canını, malını, her şeyini feda etmiş bu milleti Allah aziz edecektir. Bu dine saygısından dolayı, bu vatana saygısından dolayı, bu millete hizmetinden dolayı, bu bayrağa hizmetinden dolayı, bu ezana hizmetinden dolayı Allah bu milleti aziz edecektir. İnşallah bu millete kıymetini inşallah bilecektir. Hazreti Muhammed gibi en son peygamberin ümmeti olma şerefini taşıyacaktır inşallah üzerinde. Ve Hazreti Fatih'in, İstanbul'un Fatihi ve onun askeri, peygamber övgüsü almış onun askerinin torunları olduğunu bilincinde olarak bir hayat yaşayarak. Ve değerli dinleyicilerim, ben sözlerimi burada bitirirken, bayramın ikinci gününde tekrar sizlere hayırlı bayramlar diliyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah kazasız belasız bir bayram geçirmenizi temenni ve duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve tekrar dinimize, vatanımıza, milletimize, devletimize, ezanımıza, bayrağımıza hayırlı evlatlar yetiştirmenizi diliyorum, dua ediyorum. Ve Allah'a layık bir kul, Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet
vecdadımıza layık bir nesil olmamız duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Buradan torunum Zümra da sizlere selam ediyor yanımda hemen. Hoşça kalın. Hayırlı bayramlar, hayırlı akşamlar diliyorum değerli dinleyicilerim.

0: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 13-25, Bilecik 14-19, Bursa 15-23, Çanakkale 16-24, Edirne 17-25, İstanbul 17-23, Kırklareli 15-23, Kocaeli 17-23, Sakarya 16-22, Tekirdağ 16-21, Yalova 18-22 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ile kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 12-19, Aydın 17-32, Denizli 15-28, Kütahya 11-16, İzmir 18-29, Manisa 18-28, Muğla 13-27, Uşak 11-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge genelinde Antalya'nın kıyı kesimleri hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 18-28, Antalya 20-30, Burdur 11-25, Hatay 17-23, Isparta 12-24, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-27, Osmaniye 16-25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 11-20, Ankara 11-18, Çankırı 11-19, Eskişehir 12-18, Karaman 11-23, Kayseri 10-18, Kırıkkale 13-21, Kırşehir 10-19, Konya 12-24, Nevşehir 10-17, Niğde 10-19, Sivas ve Yozgat 9-17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-22, Bolu 11-17, Düzce 14-21, Karabük 13-16, Kastamonu 10-14, Zonguldak 15-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 15-22, Artvin 15-18, Bayburt 9-14, Çorum 12-19, Giresun 18-19, Gümüşhane 11-15, Ordu 17-20, Rize 16-19, Samsun 16-21, Sinop 15-22, Tokat 13-19, Trabzon 17-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Van hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 11-21, Ardahan 6-14, Bingöl 12-23, Bitlis 10-17, Elazığ 12-23, Erzincan 11-17, Erzurum 7-15, Hakkari 15-21, Iğdır 15-30, Kars 6-15, Malatya 12-22, Muş 12-23, Tunceli 10-22, Şırnak 19-24, Van 10-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Adıyaman 17-27, Batman 17-29, Diyarbakır 15-25, Gaziantep 14-25, Kilis 17-26, Mardin 19-24, Şanlıurfa 19-29, Siirt 17-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bakan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tek millet iki devlet şiarıyla bir olduğumuz tarihi, kültürü ve kardeşliği ortak olan Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs bağımsızlık gününü en içten dileklerimle kutluyor, bağımsızlığının ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum ifadelerine yer verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk dostu olarak önerilen kitap sayısının 2354'e ulaştığını açıkladı. Türkiye'de geçen yıl elektronik ticaret ortamında en çok kargo gönderimini İstanbul'un Tuzla ilçesi yaparken en fazla gönderiyi Ankara'nın Çankaya ilçesi aldı. Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde takip ettikleri kamyonetin kasasındaki 40 kilogram eti çalan iki zanlı tutuklandı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkesinin uranyum zenginleştirme hakkı, zenginleştirilmiş uranyum elinde bulundurması ve Hürmüz Boğazı üzerindeki yetki ve yaptırımların kaldırılması gibi kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacağını bildirdi. İran Devlet Televizyonu, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere edilmekte olan mutabakat zaptının ilk gayri resmi taslağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri askerleri İran çevresinden çekilecek, deniz ablukası son bulacak. Beyaz Saray jet hızıyla İran kanadının mutabakat açıklamasını duyurulan taslak uydurma diyerek yalanladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus füze saldırılarını önleme konusunda destek almak için Amerika Birleşik Devletleri tarafına mektup ilettiğini belirterek Rusya, füzelere güvendiği sürece diplomasi ilgisinde samimi değil ifadesini kullandı. Ve son olarak spor. Türk Telekom erkek basketbol takımı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final serisinin ikinci maçında Cuma günü sahasında Anadolu Efes ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrolü sağlanıyor. Tirebolu-Doğankent yolunun 18. kilometresinde yol şeridi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle yol aralıklarla trafiğe kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde, huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu

0: ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail, ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle, bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın

0: Kurban Bayramı mesajını aktardık.
1: Bayramınız kutlu olsun.
2: Kayseri, İstanbul, Tokat, Trabzon, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Bursa, Bolu, Afyonkarahisar, Çanakkale, Malatya, Mersin, Edirne'den Ardahan'a, İzmir'den Van'a, Adana'dan Samsun'a, bütün Türkiye'ye bayramınız kutlu olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 29 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu, kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgeler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevreleri yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cuma günü yurt geneli parçalı bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın doğu ve batı kesimleri, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batı çevreleri, Çankırı ile Erzincan'ın kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 31 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı bulutlu, Karadeniz bölgesinde Gümüşhane hariç, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Antalya'nın batı kesimleri, Mersin'in iç kesimleri, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Cuma günü azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 29 Mayıs Cuma günü Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, batısında akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda ilk saatlerde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde öğle saatlerinden sonra 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Mayıs Cumartesi günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 31 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, akşam kuzeydoğudan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Bayramınız kutlu olsun. Büyüklerimizi, kimsesizleri, dostlarımızı unutmayalım. İyi bayramlar Türkiye.
1: Edirne'den Ardahan'a,
0: İzmir'den Van'a,
1: Adana'dan Samsun'a,
0: tüm Türkiye, bayramınız kutlu olsun.

çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından.

0: yakıp geçtin, yeniden yakıp geçtin, yeniden yakıp geçtin.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: ساعت 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 13-25, Bilecik 14-19, Bursa 15-23, Çanakkale 16-24, Edirne 17-25, İstanbul 17-23, Kırklareli 15-23, Kocaeli 17-23, Sakarya 16-22, Tekirdağ 16-21, Yalova 18-22 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ile kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 12-19, Aydın 17-32, Denizli 15-28, Kütahya 11-16, İzmir 18-29, Manisa 18-28, Muğla 13-27, Uşak 11-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge genelinde Antalya'nın kıyı kesimleri hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 18-28, Antalya 20-30, Burdur 11-25, Hatay 17-23, Isparta 12-24, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-27, Osmaniye 16-25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 11-20, Ankara 11-18, Çankırı 11-19, Eskişehir 12-18, Karaman 11-23, Kayseri 10-18, Kırıkkale 13-21, Kırşehir 10-19, Konya 12-24, Nevşehir 10-17, Niğde 10-19, Sivas ve Yozgat 9-17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-22, Bolu 11-17, Düzce 14-21, Karabük 13-16, Kastamonu 10-14, Zonguldak 15-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 15-22, Artvin 15-18, Bayburt 9-14, Çorum 12-19, Giresun 18-19, Gümüşhane 11-15, Ordu 17-20, Rize 16-19, Samsun 16-21, Sinop 15-22, Tokat 13-19, Trabzon 17-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Van hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 11-21, Ardahan 6-14, Bingöl 12-23, Bitlis 10-17, Elazığ 12-23, Erzincan 11-17, Erzurum 7-15, Hakkari 15-21, Iğdır 15-30, Kars 6-15, Malatya 12-22, Muş 12-23, Tunceli 10-22, Şırnak 19-24, Van 10-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Adıyaman 17-27, Batman 17-29, Diyarbakır 15-25, Gaziantep 14-25, Kilis 17-26, Mardin 19-24, Şanlıurfa 19-29, Siirt 17-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, batısında akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda ilk saatlerde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde öğle saatlerinden sonra 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, zamanla batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6, zamanla 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye'nin ilk yerli hızlı treni test süreçlerinde saatte 240 km hızla ulaşarak önemli bir eşiği geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yoğun ve titiz test programları kapsamında trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz diye konuştu. Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en az indirilmesi amacıyla Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de 1,5 gün süreyle kamyon, çekici ve tankerlerin seyir halinde olmasına izin verilmeyeceği bildirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Hava, Hava Füzeleri Göktuğan ve Bozdağ'ın harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geride bıraktığını duyurdu. Suudi Arabistan'ın Yemen hükümetine elektrik santrallerinin işletilmesi amacıyla 150 milyon dolar değerinde acil akaryakıt desteği sağlama kararı aldığı açıklandı. Kenya'nın kuzeybatısındaki yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci yaşamını yitirdi, 79 öğrenci yaralandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 23 petrol tankeri ve ticari geminin donanmanın koordinasyonu ve izniyle geçiş yaptığını duyurdu. Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcak hava dalgası nedeniyle termometreler rekor seviyelere ulaşırken Fransa'da 14 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. İtalya'da mali polis uzun yıllar firar ettikten sonra 2023 yılında yakalanan ve aynı yıl ölen organize suç örgütü elebaşı Mattia Messina Denaro'nun uyuşturucu kaçakçılığından elde ettiği değeri 200 milyon euronun üzerinde olan farklı ülkelerdeki mal varlığına el koydu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Kuveyt'i balistik füzeyle hedef aldığını ve füzenin Kuveyt ordusu tarafından engellendiğini bildirdi. Ve son olarak spor. Türk Telekom erkek basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final serisinin ikinci maçında Cuma günü sahasında Anadolu Efes ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18'de başlayacak. Ümit Milli Futbol Takımı'nın 3 Haziran Çarşamba günü sahasında Kosova ile karşılaşacağı hazırlık maçının aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Mertcan Ayhan, Baran Ali Gezek, Veliman Burcu sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılırken Engin Poyraz, Efe Yıldırım ve Yusuf Kocatürk kadroya dahil edildi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrolü sağlanıyor. Tirebolu-Doğankent yolunun 18. kilometresinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle yol aralıklarla trafiğe kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
3: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor, kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz

0: sana vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
2: Bayramınız kutlu olsun.
3: Kayseri, İstanbul, Tokat, Trabzon, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Bursa, Bolu, Afyonkarahisar, Çanakkale, Malatya, Mersin, Edirne'den Ardahan'a, İzmir'den Van'a, Adana'dan Samsun'a, bütün Türkiye'ye bayramınız kutlu olsun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 29 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu, kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgeler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevreleri yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cuma günü yurt geneli parçalı bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın doğu ve batı kesimleri, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batı çevreleri, Çankırı ile Erzincan'ın kuzey kesimleri, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 31 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı bulutlu, Karadeniz bölgesinde Gümüşhane hariç, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Antalya'nın batı kesimleri, Mersin'in iç kesimleri, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Cuma günü azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 29 Mayıs Cuma günü Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, batısında akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda ilk saatlerde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde öğle saatlerinden sonra 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Mayıs Cumartesi günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 31 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, akşam kuzeydoğudan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu. Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'le Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi, bayramın 4. günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın 2. ve 3. günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın 2. günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın 2. ve 3. günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu. Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'le Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi bayramın 4. günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın 2. ve 3. günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın 2. günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın 2. ve 3. günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 13-25, Bilecik 14-19, Bursa 15-23, Çanakkale 16-24, Edirne 17-25, İstanbul 17-23, Kırklareli 15-23, Kocaeli 17-23, Sakarya 16-22, Tekirdağ 16-21, Yalova 18-22 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ile kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 12-19, Aydın 17-32, Denizli 15-28, Kütahya 11-16, İzmir 18-29, Manisa 18-28, Muğla 13-27, Uşak 11-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge genelinde Antalya'nın kıyı kesimleri hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 18-28, Antalya 20-30, Burdur 11-25, Hatay 17-23, Isparta 12-24, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-27, Osmaniye 16-25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 11-20, Ankara 11-18, Çankırı 11-19, Eskişehir 12-18, Karaman 11-23, Kayseri 10-18, Kırıkkale 13-21, Kırşehir 10-19, Konya 12-24, Nevşehir 10-17, Niğde 10-19, Sivas ve Yozgat 9-17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-22, Bolu 11-17, Düzce 14-21, Karabük 13-16, Kastamonu 10-14, Zonguldak 15-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 15-22, Artvin 15-18, Bayburt 9-14, Çorum 12-19, Giresun 18-19, Gümüşhane 11-15, Ordu 17-20, Rize 16-19, Samsun 16-21, Sinop 15-22, Tokat 13-19, Trabzon 17-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Van hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 11-21, Ardahan 6-14, Bingöl 12-23, Bitlis 10-17, Elazığ 12-23, Erzincan 11-17, Erzurum 7-15, Hakkari 15-21, Iğdır 15-30, Kars 6-15, Malatya 12-22, Muş 12-23, Tunceli 10-22, Şırnak 19-24, Van 10-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Adıyaman 17-27, Batman 17-29, Diyarbakır 15-25, Gaziantep 14-25, Kilis 17-26, Mardin 19-24, Şanlıurfa 19-29, Siirt 17-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bakan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tek millet iki devlet şiarıyla bir olduğumuz tarihi, kültürü ve kardeşliği ortak olan Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs bağımsızlık gününü en içten dileklerimle kutluyor, bağımsızlığının ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum ifadelerine yer verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk dostu olarak önerilen kitap sayısının 2354'e ulaştığını açıkladı. Türkiye'de geçen yıl elektronik ticaret ortamında en çok kargo gönderimini İstanbul'un Tuzla ilçesi yaparken en fazla gönderiyi Ankara'nın Çankaya ilçesi aldı. Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde takip ettikleri kamyonetin kasasındaki 40 kilogram eti çalan iki zanlı tutuklandı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkesinin uranyum zenginleştirme hakkı, zenginleştirilmiş uranyum elinde bulundurması ve Hürmüz Boğazı üzerindeki yetki ve yaptırımların kaldırılması gibi kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacağını bildirdi. İran Devlet Televizyonu, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere edilmekte olan mutabakat zaptının ilk gayri resmi taslağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri askerleri İran çevresinden çekilecek, deniz ablukası son bulacak. Beyaz Saray jet hızıyla İran kanadının mutabakat açıklamasını duyurulan taslak uydurma diyerek yalanladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus füze saldırılarını önleme konusunda destek almak için Amerika Birleşik Devletleri tarafına mektup ilettiğini belirterek Rusya füzelere güvendiği sürece diplomasi ilgisinde samimi değil ifadesini kullandı. Ve son olarak spor. Türk Telekom erkek basketbol takımı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final serisinin ikinci maçında Cuma günü sahasında Anadolu Efes ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Toprakkale İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kızılkaya Korkuteli Antalya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrolü sağlanıyor. Tirebolu Doğankent yolunun 18. kilometresinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle yol aralıklarla trafiğe kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Türkiye'nin en havalı radyosu Meteorolojinin Sesi. Yeni yayın döneminde radyo başına çağırıyor herkesi.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
2: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma.

0: yaklaşmış, hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.

Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Zonguldak. İyi bayramlar Türkiye.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 29 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu, kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgeler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevreleri yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cuma günü yurt geneli parçalı bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın doğu ve batı kesimleri, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batı çevreleri, Çankırı ile Erzincan'ın kuzey kesimleri, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 31 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı bulutlu, Karadeniz bölgesinde Gümüşhane hariç, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Antalya'nın batı kesimleri, Mersin'in iç kesimleri, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Cuma günü azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 29 Mayıs Cuma günü Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, batısında akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda ilk saatlerde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde öğle saatlerinden sonra 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Mayıs Cumartesi günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 31 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, akşam kuzeydoğudan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu. Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'le Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi, bayramın 4. günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın 2. ve 3. günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın 2. günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın 2. ve 3. günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.
2: İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere sesleniyoruz. Bugün istedik ki bedeni dinlemek üzerine konuşalım. Bedeni dinlemek deyince acaba sizler ne düşünüyorsunuz? Bedeni dinlemek de aslında günümüzün cümlelerinden bir tanesi. Çünkü eskiden bizler çocukken bedeni duymak, dinlemek, onun sinyallerine duyarlı olmak, ihtiyacımızı hissettiğimiz anda gidermek falan söz konusu değildi. Biz çocukken çocukların bedenlerini duymaya, dinlemeye, o bedenden yükselen duyguyu ulu orta yaşamaya hakları yoktu. Beden oradan oraya sürüklenecek bir nesneydi. Onu dinlemek, duymak, mesajlarını almak da neydi? Böyle böyle donduk kaldık. Uzaklaştık, mesafelendik, yabancılaştık. Zihin önemliydi, beden değildi. O yüzden beden derslerimizi bile yok sayarlardı. Onun yerine matematik yapıldığını çok bilirim. Biz çocukken bazı kelimeler hiç literatürde yoktu. Öyle alerjiymiş, glutenmiş, huzursuz bacak sendromuymuş, diş gıcırtmaymış. Bunların hiçbirisi hastalık değildi. Bedeni sevmek, onunla her nasılsa rahat etmek diye de bir öğreti yoktu. Bazılarının ergenliğe çabuk girişiyle birlikte bedenleri çabucak olgunlaşmıştı. Bazılarının basenleri çok büyümüştü. Bazılarının omuzları bir kadına göre fazla gelişmişti. Bazılarının elleri çok büyüktü. Bir beden her nasılsa onun fazlasının ya da azının olamayacağı diye hiçbir düşüncemiz o zamanlar yoktu. Elimizdekine razıydık ve mutlu olmalıydık. Öyle aman estetik yaptırırım düşünceleri falan da yoktu. Ne zaman ki sarı saçlı, mükemmel vücutlu Barbie bebekler dünyalarımıza girdi, işte ondan sonra korkunç bir şey oldu. Ne oldu dersiniz? Evet, o fiziksel mükemmellik hepimizin hayali oldu. Barbie değilsek asla güzel değildik. Bir kadına kendi bedenini sevmesi öğretilmezse eğer, onunkiyle aynı şekilde sahip olan annesinin bedenini nasıl sevebilir? Tıpkı ağaçlar gibi dünyadaki kadınların bedenleri de türlü türlüdür. Her biri kendi atalarından gelen izleri taşır. O coğrafyanın karakteristiklerini yansıtır. Bunu inkar etmek demek ardı ardına sayısız estetik operasyon geçireceğimiz anlamını taşır. İçinde bulunduğumuz bu beden, bu yüz, bu zamanda, bu hayatta bizim yuvamız. Son nefesimizi verene kadar burası bizim evimiz, ait olduğumuz yer. Hissettiğimiz, her şeyiyle kabul ettiğimiz yer olmalı. Sevdiğimizi kucakladığımız, bu dudaklarımızla öptüğümüz, gözlerimizle gördüğümüz, dokunduğumuz, burnumuzla kokusunu hissettiğimiz ve ne olursa olsun tadına da her şeyin bu bedende vardığımız yer. Burası bizim yuvamız. Varoluş çeşitlilik sever. Sadece bir tür standart güzelliğe teşvik etmek doğayı anlamamaktır. Bedenlerimiz fiziksel ve ruhsal birçok özelliğimiz gibi bize atalarımızdan miras kalır. Genetiğimizdir. Onların yaşadıkları hayatın bizde süren halidir. Değişimimizdir. Ama bir estetik operasyon bunların hepsini bir kalemde silivermektir. Sonra da aynalara bakıp kendimizi tanıyamamak demektir. Bu bedenin içinde yaşama gücümüz var. Ruh bizim yaşama gücümüz. Kalp bizim hissetme kabiliyetimiz. Beden bizim duyumsama ve deneyimlemeyi sağlayan vesilemiz, merkezimiz. Şu son yüzyılda bizler bu gücümüzü devrettik. Doğumu ve ölümü hastane odalarına bıraktık. Bu devredişin içinde bize ait olan, bedene ait olan her konu bir medikal prosedür olarak algılandı. Bedenimiz tahminimizden çok daha akıllıdır. Sorarsanız söyler. Dinlerseniz de mutlaka onu duyarsınız. Tüyleriniz ürperir, mideniz ekşir, bacağını sarsmadan duramazsınız bir yerde. Uykularınız kaçar, rüyalar uyandırır. Rahat edersin, için sımsıcak olur. Gözün seyirir, kalbin pırpır eder, karnında kelebekler uçar, kolun uyuşur, için kalkar. Bedenin her şeyi bilir. Siz yeter ki onu kabul edin. Yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar bedeninizle barışın ve kulağınız hep bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bayram süresince yurdumuzda hava durumu şöyle olacak. 29 Mayıs Cuma, bayramın 3. günü, yurt geneli çok bulutlu. Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'le Yozgat, Kayseri, Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cumartesi, bayramın 4. günü, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Sivas, Bingöl ve Erzincan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayram süresince Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak. Ankara parçalı ve az bulutlu, bayramın 2. ve 3. günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çarşamba günü 11.25, Perşembe günü 14.25, Cuma günü 13.22, Cumartesi günü 8.20 derece. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, bayramın 2. günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 15.27, Perşembe günü 17.26, Cuma günü 17.24, Cumartesi günü 15.23 derece olacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, bayramın 2. ve 3. günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Çarşamba günü 18.30, Perşembe günü 19.30, Cuma günü 19.31, Cumartesi günü 17.30 derece olacak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 13-25, Bilecik 14-19, Bursa 15-23, Çanakkale 16-24, Edirne 17-25, İstanbul 17-23, Kırklareli 15-23, Kocaeli 17-23, Sakarya 16-22, Tekirdağ 16-21, Yalova 18-22 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ile kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 12-19, Aydın 17-32, Denizli 15-28, Kütahya 11-16, İzmir 18-29, Manisa 18-28, Muğla 13-27, Uşak 11-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge genelinde Antalya'nın kıyı kesimleri hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 18-28, Antalya 20-30, Burdur 11-25, Hatay 17-23, Isparta 12-24, Kahramanmaraş 15-24, Mersin 19-27, Osmaniye 16-25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 11-20, Ankara 11-18, Çankırı 11-19, Eskişehir 12-18, Karaman 11-23, Kayseri 10-18, Kırıkkale 13-21, Kırşehir 10-19, Konya 12-24, Nevşehir 10-17, Niğde 10-19, Sivas ve Yozgat 9-17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 15-22, Bolu 11-17, Düzce 14-21, Karabük 13-16, Kastamonu 10-14, Zonguldak 15-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 15-22, Artvin 15-18, Bayburt 9-14, Çorum 12-19, Giresun 18-19, Gümüşhane 11-15, Ordu 17-20, Rize 16-19, Samsun 16-21, Sinop 15-22, Tokat 13-19, Trabzon 17-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Van hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 11-21, Ardahan 6-14, Bingöl 12-23, Bitlis 10-17, Elazığ 12-23, Erzincan 11-17, Erzurum 7-15, Hakkari 15-21, Iğdır 15-30, Kars 6-15, Malatya 12-22, Muş 12-23, Tunceli 10-22, Şırnak 19-24, Van 10-23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Adıyaman 17-27, Batman 17-29, Diyarbakır 15-25, Gaziantep 14-25, Kilis 17-26, Mardin 19-24, Şanlıurfa 19-29, Siirt 17-27 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye'nin ilk yerli hızlı treni test süreçlerinde saatte 240 km hızla ulaşarak önemli bir eşiği geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yoğun ve titiz test programları kapsamında trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz diye konuştu. Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en az indirilmesi amacıyla Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de 1,5 gün süreyle kamyon, çekici ve tankerlerin seyir halinde olmasına izin verilmeyeceği bildirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Hava Füzeleri Göktuğan ve Bozdağ'ın harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geride bıraktığını duyurdu. Suudi Arabistan'ın Yemen hükümetine elektrik santrallerinin işletilmesi amacıyla 150 milyon dolar değerinde acil akaryakıt desteği sağlama kararı aldığı açıklandı. Kenya'nın kuzeybatısındaki yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci yaşamını yitirdi, 79 öğrenci yaralandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 23 petrol tankeri ve ticari geminin donanmanın koordinasyonu ve izniyle geçiş yaptığını duyurdu. Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcak hava dalgası nedeniyle termometreler rekor seviyelere ulaşırken Fransa'da 14 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. İtalya'da mali polis uzun yıllar firar ettikten sonra 2023 yılında yakalanan ve aynı yıl ölen organize suç örgütü elebaşı Mattia Messina Denaro'nun uyuşturucu kaçakçılığından elde ettiği değeri 200 milyon euronun üzerinde olan farklı ülkelerdeki mal varlığına el koydu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Kuveyt'i balistik füzeyle hedef aldığını ve füzenin Kuveyt ordusu tarafından engellendiğini bildirdi. Ve son olarak spor. Türk Telekom erkek basketbol takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final serisinin ikinci maçında Cuma günü sahasında Anadolu Efes'le karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18'de başlayacak. Ümit Milli Futbol Takımı'nın 3 Haziran Çarşamba günü sahasında Kosova ile karşılaşacağı hazırlık maçının aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Mertcan Ayhan, Baran Ali Gezek ve Liman Burcu sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılırken Engin Poyraz, Efe Yıldırım ve Yusuf Kocatürk kadroya dahil edildi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ve 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrolü sağlanıyor. Tirebolu-Doğankent yolunun 18. kilometresinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle yol aralıklarla trafiğe kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktarıyoruz.
3: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde

yaptığınız hayır ve hasenatın Hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu

0: musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajını aktardık.
2: Bayramınız kutlu olsun. Bugün
3: bayram. Büyüklerimizi, kimsesizleri, dostlarımızı unutmayalım. İyi bayramlar Türkiye.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 29 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu, kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgeler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevreleri yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. 30 Mayıs Cuma günü yurt geneli parçalı bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın doğu ve batı kesimleri, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batı çevreleri, Çankırı ile Erzincan'ın kuzey kesimleri, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 31 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı bulutlu, Karadeniz bölgesinde Gümüşhane hariç, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Antalya'nın batı kesimleri, Mersin'in iç kesimleri, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Cuma günü azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 29 Mayıs Cuma günü Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, batısında akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda ilk saatlerde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde öğle saatlerinden sonra 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Mayıs Cumartesi günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 31 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, akşam kuzeydoğudan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: biliyor muydunuz?
1: Kolesterol nedir? Kolesterol, hayvan vücut dokusundaki hücre zarında bulunan ve kan plazmasında bulunan bir sterol, diğer deyişle bir steroid ve alkol birleşimidir. Kolesterol çok daha az seviyede bitkilerde de bulunmaktadır. 1754 senesinde safra taşlarında olduğu tespit edildiğinden safra manasına gelen kole, katı manasında steros ve kimya dilindeki ol ekiyle oluşmuş bir tabirdir. Kolesterol daha ziyade hayvansal besin maddelerinde bulunsa da insan vücudundaki kolesterolün sadece küçük bir bölümü gıdaya dayanmaktadır. Çoğu vücudumuz tarafından sentezlenmektedir. Vücudumuzun her hücre yapısında bulunmaktadır. Vücudumuzun sentezlediği ya da hücre zarının daha fazla olduğu organ ve dokularımızda, mesela karaciğer, omurilik ve beynimizde kolesterol yoğunluğu daha çoktur. Kolesterol kanımızda olması gerekenden çok daha fazla bulunuyorsa, damarlarımızda birikmekte ve damar sertliğine yol açmaktadır. Safra pigmenti ile birleşmesi halinde safra taşlarının oluşmasında da rol oynar. Kolesterol birçok biyokimyasal etkileşimde bulunmasına rağmen özellikle lipoproteinlerin kolesterolü taşıma şekilleri ve kanda bulunan kolesterol seviyeleri ile kalp rahatsızlıkları arasındaki ilişkiden dolayı bilinmektedir. Vücudumuz kolesterolü kullanarak hormon, D vitamini ve yağları sindirmekle görevli safra asitlerini üretmektedir. Bu işlemlerin olması için kanımızda az da olsa kolesterol olması yeterli gelmektedir. Şayet kanımızda çok fazla kolesterol bulunuyorsa, damarlarımızda birikir ve damarlarımızın sertleşmesine ve daralmasına sebep olur. Aterosklerozda damar duvarlarında birikme yapan bir tek kolesterol değildir. Kanımızdaki akyuvarlar, kan pıhtısı, kalsiyum gibi maddeler de birikmektedir. Ateroskleroz halk arasında damar sertliği olarak bilinmektedir. Buna damar kireçlenmesi de denilmektedir. Kandaki yüksek kolesterolün zararlarından söz etmişken, asıl konu olan düşük yoğunluktaki lipoprotein aracılığıyla taşınan kolesterole kötü kolesterol, yüksek yoğunlukta bulunan lipoprotein aracılığıyla taşınan kolesterole de iyi kolesterol denmektedir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Suda yürüyen kertenkele suda nasıl yürür? Suda yürüyen kertenkele saniyede 20 adım atarak suyun üstünde çılgınca koşar. Ayakları suya değdiği anda her bir parmak iyice kasılarak ayağın yüzey alanının artmasını ve suyu kolayca itmesini sağlar. Böylelikle ayaklar vücudun ağırlığını rahatlıkla dengelerler. Kertenkelenin ayakları suyu ittiğinde bir hava baloncuğu oluşturarak fazladan destek sağlar ve diğer ayağın dönüşünü tamamlayıp suya değmesi için zaman kazandırır. Ağırlık ikinci ayağa aktarılırken kertenkele, baloncuk yok olmadan önce birinci ayağını sudan çeker. Hava baloncuğu çok önemlidir. Çünkü ayağı doğrudan suya değecek olsa kertenkele suya düşebilir. Ayrıca kertenkelenin hareketi insanla kıyaslandığında İnsanın bu hareketi gerçekleştirebilmesi için saniyede 30 metre koşması ve azami kas esnemesinin 15 katı bir esneme yapması gerekir ki bu olanaksızdır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Bir yıl içinde denizlerden avlanan balıkların ağırlığının 3 katı kadar atığın denizlere atıldığını... Antarktika dahil 7 kıtada konser veren tek grubun Metallica olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Mayıs Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 25 derece, Bilecik 19, Bursa 23, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli 23, Sakarya 22, Tekirdağ 21 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 32, Denizli 28, Kütahya 16, İzmir 29, Manisa 28, Muğla 27 ve Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın kıyı kesimleri hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 28 derece, Antalya 30, Burdur 25, Hatay 23, Isparta ve Kahramanmaraş 24, Mersin 27 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 20 derece, Ankara 18, Çankırı 19, Eskişehir 18, Karaman 23, Kayseri 18, Kırıkkale 21, Kırşehir 19, Konya 24, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas ve Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışı geçecek. Bartın 22 derece, Bolu 17, Düzce 21, Karabük 16, Kastamonu 14 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 22 derece, Artvin 18, Bayburt 14, Çorum 19, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 20, Rize 19, Samsun 21, Sinop 22, Tokat ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 21 derece, Ardahan 14, Bingöl 23, Bitlis 17, Elazığ 23, Erzincan 17, Erzurum 15, Hakkari 21, Iğdır 30, Kars 15, Malatya 22, Muş 23, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatılı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adıyaman 27 derece, Batman 29, Diyarbakır ve Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 24, Şanlıurfa 29 ve Siirt 27 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Mayıs Cuma. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Öğle 12'den sabah 6'ya kadarsa parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. öğle 12'den akşam 6'ya kadar, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar öğle 12'den gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'nın N-Sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Cezayir ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Hava ve Hava Füzeleri, Gökçeağan ve Bozdağ'ın harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geride bıraktığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hayat 112 acil uygulamasının hizmete sunulduğunu belirtti. Çiftçi, uygulamayla konum, fotoğraf ve video eklenerek yapılan ihbarların acil yardım ekiplerine saniyeler içinde ulaştığını ifade etti. İsrail ordusunun Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyi, doğusu ve orta kesimlerine 108 saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırıda aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu 28 kişi hayatını kaybederken en az 42 kişinin yaralandığı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını duyurdu. Ve son olarak spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final 2. ayağında Galatasaray Teknik Sahası'nda Beşiktaş Gain'i 78-75 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı-Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapatılacaktır. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. İzmit-Yalova yolunun 33 ila 35. kilometrelerinde toplayıcı yol yapım çalışmaları yürütüleceğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elmalı-Finike yolunun 26 ila 47. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları bulunması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: sayın dinleyiciler, Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Aldık Samsun'dan 9 kişi hayatını.
2: Bugün İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
1: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
3: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
4: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
5: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
6: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
5: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
6: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

Türkiye'nin en havalı radyosundasınız. Meteorolojinin Sesinde Basında Gündem programımız başladı. Mikrofonda ben Fatma Vural, teknik yönetmenimiz Nihan Ünsal'la birlikte bayramın 3. gününden sizlere sesleniyoruz. Hepinize güzel, keyifli, mutlu bir bayram diliyoruz değerli dinleyenlerimiz. Tarihler 29 Mayıs 2026 Cuma gününü gösteriyor. 2 saatlik zaman diliminde Basında Gündem programımızda sizlerle birlikte olacağız. Gündemin öne çıkan haberleri, başlıkları, yorumlarını paylaşacağız. Hava durumu nasıl olacak? En güncel tahminleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Uyarılarımızdan bahsedeceğiz. Basında Gündem programımıza Milliyet Gazetesi ile başlayalım. Milliyet Gazetesi'nde bugün neler yazılmış hemen sizlerle paylaşalım. Sürmanşet haberi aktaralım. Kadının iktidar yürüyüşü başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti iktidarları döneminde kadının toplumsal ve siyasal hayattaki yükselişi raporlaştırıldı. Raporda kadınların aile, eğitim, çalışma hayatı ve siyasette daha güçlü şekilde yer almasını hedefleyen politikalarla kadınların toplumsal görünürlüğü artırılmış, hak ve özgürlükleri yasal düzenlemelerle güçlendirilmiştir değerlendirmesi yapıldı. İki ayrı adreste bayramlaşma başlığını görüyoruz. Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşma programları gerçekleştirildi. Ziyaretlerde gündemin ilk sıralarında terörsüz Türkiye ve mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşananlar vardı. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası bayramlaşma programı genel merkez ve meclis olmak üzere iki ayrı adrese bölündü. Manşet haberi aktaralım. Sinan'ın Selimiye sırrı. Mimar Sinan'ın ölümünden 438 yıl sonra sırrı çözüldü. Ustalık eserim dediği Selimiye Camii dahil bazı eserlerini yüzyıllardır ayakta tutan gerçek ortaya çıktı. Sinan'ın yüzyıllardır merak edilen mimari sırrı, Topkapı Sarayı harem bölümünde bulunan 3. Murat Has Odası'nın cephesindeki dekoratif dairesel elemanın analiziyle ortaya çıktı. Sembolik imza niteliğindeki eleman, usta mimarın eseri inşa ederken dairesel geometrik hesaplama kullandığının kanıtı oldu. Aynı yöntemle Selimiye Camii ve Hürrem Sultan Hamamı'nda yaptığı tespit edildi. Eserlerin izini süren Profesör Hasan Fırat Diker, Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye'de de yaptığı incelemede caminin inşasında ayaklardan başlayarak tüm yapıyı saran geometrik dairelerin kullanıldığını belirledi. Cami 451 yıldır bütün ihtişamıyla ayakta dururken, statik hesaplamaların olmadığı dönemde yaptığı eserlerin yüzyıllardır nasıl ayakta kaldığı da kanıtlanmış oldu. Sinan'ın Öklü'de örnek aldığını söyleyen Profesör Diker, Mimar Sinan tasarımlarının sırrını herkesin görebileceği bir yerde saklamış ama kimse görmemiş. Üç eserinde adeta bir asker gibi geometriye komuta etmiş ve modüllerini en küçüğünden en büyüğüne işlevlendirmiş. Tasarımları birbirlerini türeten daire ve kareleri adeta birer müzik notası gibi kullanarak icra etmiş diyor. Haberin detayları da 7. sayfada yer alıyor. Tehdide doymuyor başlığı var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Umman'a yönelik tehdidi yeni bir tartışma başlattı. CNN'e göre Umman, Trump'ın başkanlığı boyunca yaklaşık 200 ülkeden saldırı olasılığını açık bıraktığı veya fiilen saldırdığı en az 15. ülke oldu. Yani Trump her 13 ülkeden birine saldırdı ya da tehdit etti. Bu ülkeler dünyadaki her 11 kişiden birini oluşturuyor. Yine uzlaşı iddiası başlığı var. Amerika merkezli Axios internet sitesi, Amerikalı ve İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve Tahran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin başlatılması konusunda anlaşmaya vardığını, ancak Başkan Trump'ın mutabakata henüz nihai onay vermediğini öne sürdü. İsrail bayram demedi. Yine bu haberin alt başlığında yer alıyor.
İsrail ordusu dün Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine tahliye uyarısı yaptıktan sonra şehirdeki Hizbullah altyapısına yönelik yeni saldırılar başlattı. Vurulduktan sonra alev topuna dönen binada böyle görüntülendi diyerek görsel paylaşılmış. Detaylar da 8. sayfada. Milli trenden hız rekoru. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk hızlı treninin tesislerinin başarıyla devam ettiğini bildirdi. Saatte 240 km hıza ulaşan trenimiz tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz dedi Uraloğlu. Trenlerimizi yüksek konfor ve inovasyonla mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık açıklamasında bulundu. Ben seçilmiş genel başkanın başlığı var. CHP'de sular durulmuyor. Özgür Özel grup toplantısının kendi talimatı olmadan yapılmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Butlan kararı mazbatamı elimden almıyor. Ben seçilmiş genel başkanım. Grup başkanlığı seçimini yeniledik. Meclise bildirdik ve tescil ettiler. Grup başkanlığından istifa etmek gibi bir niyetim yok ifadelerini kullandı. Avrupa sıcağı bize geliyor başlığı var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile meteoroloji uzmanı Orhan Şen, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini, Avrupa'daki sıcak hava dalgasının yaz aylarında Türkiye'yi de etkisi altına alabileceğini belirtti. Profesör Şen, önümüzdeki haftadan itibaren sıcaklıkların yeniden yükselişe geçeceğini de söyledi. İstanbul'da özlenen tablo başlığı var. Kurban Bayramı dolayısıyla başta Ege ve Akdeniz kıyılarında yoğunluklar oluştu. İstanbul'da kalanlarsa adalara akın etti. Her gün yüzlerce kişinin saatlerce trafikte sıkıştığı ana arterler boş kaldı. Dün sabah saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu ise %1 olarak ölçüldü. Forvet'e iki aday. Fenerbahçe başkan adayları forvet transferi için çalışmalarına devam ediyor. Hakan Safi'nin Tottenham'dan Paris Saint-Germain'e geri dönen Kola Muani için masaya oturacağı bildirildi. Aziz Yıldırım ise Crystal Palace'da önceki günkü finalde attığı golle Konferans Ligi şampiyonluğunu taşıyan Mateta'yı istediğini ifade etti. Süper kapışma başlığı var. Ferrari'nin tam elektrikli otomobili Lus, süper otomobil dünyasında siyasetçilere kadar büyük bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Modelin markanın imajına zarar verdiği eleştirilerine karşı Ferrari ise Johnny Ive'in getirdiği Apple tarzı minimalist hatların teknoloji zenginlerini hedeflediğini savunuyor. Haftalık kirası 1,2 milyon dolar. İstanbul merkezli yat Türkiye tarihinin en büyük süper yatı olan 88 metre uzunluğundaki süper yatı bu hafta sahibine teslim etti. Angelik isimli süper yat devasa bir havuz, basketbol sahasına dönüşen bir helikopter pisti, açık hava sineması ve geleneksel Türk hamamı içeren lüks bir spa alanına sahip. Adı aynı, tadı farklı. Milliyet gazetesinden paylaşacağımız son haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram namazı sonrası İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı sözleri sonrası simit kültürü yeniden tartışılıyor. Kimi kıtır ve sert Ankara simidini tercih ederken, kimi yumuşak yapısıyla İstanbul simidini vazgeçilmez görüyor. Karadeniz'in meşhur kel simidi ise kendine has yapısıyla ayrı bir yere konuluyor. Milliyet gazetesinin haberlerini paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Güzel bir şarkı arası verelim. Şarkı arasının ardından yine gazetelerimizin öne çıkan haberlerini, başlıklarını ve yorumlarını paylaşacağız. İstanbul'da ve Ankara'da da trafiğin olmadığını belirtebiliriz. Yol durumunda da
şehir dışında olan vatandaşlar nedeniyle de yolların açık olduğunu söyleyelim. Şimdi güzel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Gaye Su Akyol söyleyecek. Vurgunum ama acelesi yok sizlerle.

değerli dinleyenlerimiz, basında gündem programımıza devam ediyoruz. Milliyet gazetesinin haberlerini geride bıraktık. Hürriyet gazetesiyle basın turumuza devam ediyoruz. 66 yıldır böyle su görmemiştik. Türkiye özellikle son 7 ayda 66 yılın en yoğun yağışını aldı. Bazı barajlarda doluluk oranı %100'e ulaşırken Suriye ve Irak'ta Fırat Nehri için taşkın alarmı verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, barajlarımızdaki doluluk oranımız %75'ler civarında. Bazı barajlarımızda %100'e ulaştı. Bu sevindirici, ancak su doğru yönetilmezse en yıkıcı afetlerden birine dönüşür dedi. Uzmanlar da su yoğunluğunun bazı bölgeler için risk yarattığını belirterek özellikle Yeşilırmak Havzası'na dikkat çekti. Suriye ve Irak'ta ise Fırat Nehri boyunca taşkın alarmı verildi. Etkili olan yoğun yağışlar ve Türkiye'den bırakılan su nedeniyle nehir seviyesi hızla yükseldi. Rakka, Deir ez-Zor ve Irak'ın Enbar Viyaleti'nde tahliye uyarıları yayımlandı. Suriye yönetimi, Fırat kıyısındaki alçak bölgelerde yaşayanlardan evlerini terk etmelerini istedi. Diyarbakır'ın Çüngüş'teki Karakaya Barajı'nda biriken su 173 metre yükseklikten tahliye edilince böyle etkileyici bir görüntü ortaya çıktı denilmiş. Görsel paylaşılmış. Detaylarsa 8. sayfada. Kabataş'ta 14 Kanadalı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Küresel Kültürel Değişim Programı işbirliğiyle Kabataş Erkek Lisesi'nde eğitim gören 14 Kanadalı öğrenci hayatlarından çok memnun. Değişim programıyla gelen Kanadalı öğrenciler hem okulu hem de İstanbul'u çok sevdi. Caitlin McAlo, Liseli Büyükelçiler adlı programı kapsamında İstanbul'a gelen öğrencilerden biri. Hürriyet'e konuşan öğrenci, Kabataş Erkek'te kendisini hiç misafir gibi hissetmediğini söyledi. Eğitim temposunun Kanada'ya göre daha yoğun olduğunu belirten Kate Hill'ın, öğrencilerin okullarıyla gurur duymasından da çok etkilenmiş. Ketlin, İstanbul'da bir Türk ailenin yanında yaşıyor, boş zamanlarındaysa balık tutuyor denilmiş, görselde paylaşılmış. El Niño'nun geçiş süreci. Profesör Doktor Yusuf Demir, yoğun yağışların nedenini şöyle anlattı. El Niño ile La Niña adlı iklim hareketleri arasında geçiş sürecini yaşıyoruz. Bu geçiş süreci yüksek yağışların oluşmasında, düzensiz yağışların, ani yağışların oluşmasında önemli bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. İnci kefali bu yılda görünmedi. Her yıl olduğu gibi Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri üremek için tatlı sulara, Erciş'teki Deli Çay'a akın etti. Ancak suyun debisi o kadar yüksekti ki çayda tersine yüzen inci kefallerini izlemeye gidenler hayal kırıklığına uğradı. Su yoğunluğundan inci kefallerinin etkileyici göçü izlenemedi. Salı çıkmazı başlığını görüyoruz. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kılıçdaroğlu, salı günleri yapılan meclis grup toplantısının kendi talimatı dışında yapılmamasını istedi. Milletvekillerine yazı gönderen Kılıçdaroğlu, "Grup toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır" ifadelerini kullandı. Özel'in yakın kurmaylarından Grup Başkan Vekili Emirse Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısının yer ve saatiyle ilgili tasarruf sahibi olmadığına da tepki gösterdi. Özel'in acı günü. Özgür Özel kalp krizi sonucu hayatını kaybeden amcasını toprağa verdi. Özel giyenleri Pınar ve Tolga Özel ile birlikte taziyeleri kabul etti. Taceddin Aslan hayatını kaybetti başlığını görüyoruz. Aslan'a istihdam, üretim ve ekonomiye katkılarından dolayı Çanakkale 18 Mart Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı verilmişti. Türkiye'nin önde gelen sanayicilerinden, İçtaş'ın kurucu ortaklarından Taceddin Aslan 94 yaşında vefat etti. Aslan'ın cenazesi bugün Ataköy 5. kısım Ömer Duruk Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak. Cenaze namazının ardından Zincirlikuyu'da toprağa verilecek.
Yürek ısıtan kedi operasyonu. İstanbul itfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonu sosyal medyada gündem oldu. Fatih'te iki katlı tarihi binanın asma tavanının altında yavru kediler tespit edildi. İtfaiyeciler parke altına sıkışan henüz gözü açılmamış 3 yavru kediyi dikkatle açtıkları küçük delikten çıkararak kurtardı. Operasyonda görev alan 21 yıllık itfaiyeci Abdullah Tosunsa can kurtarmanın hazzı bambaşka ifadelerini kullandı. Evet, vicdanlı ve merhametli insanları gördükçe bizim de umudumuz artıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Gerçekten büyük bir hassasiyet göstermişler. Kedilerin de görselleri paylaşılmış. Detaylar 8. sayfada. Anlaşma beklenirken karşılıklı vurdular. Müzakereler başarılı gidiyor denirken Amerika-İran geriliminde ibre çatışmaya döndü. Amerika İran'ın Hürmüz kıyılarını bombaladı. Tahran kuvvetteki Amerika üssünü vurdu. Trump'ın gerekirse saldırıları yeniden başlatacağını söylemesi ise tansiyonu artırdı. Amerika basını anlaşmanın sağlandığını, Trump'ın onayının beklendiğini iddia etti. İran, Amerika'nın son saldırılardaki ateşkesi ihlal ettiğini savunarak Washington'a sert tepki gösterdi. Son haberimizi paylaşacağız. Bir kültür sanat haberi Kelebek Ekin'den. Dönmem diyeli 30 yıl oldu diyor ünlü şarkıcı, 90'ların sevilen ismi. İlk şarkısını Dönmem adlı şarkısıyla 96 yılında yapan Gökhan Tepe'ye ait şimdi 30. sanat yılı için bazı sürprizlere hazırlanıyor. Gökhan Tepe 5 Haziran'da Swiss Hotel'de 30. yıl konseri verecek. Ayrıca yepyeni bir yaz şarkısıyla hayranlarını selamlayacak. Gökhan Tepe ve eşi Aylin Özer'le Kelebek Bayram röportajı için buluştuk. Oğulları Denizhan'la birlikte bayram sabahlarını nasıl geçirdiklerini anlattılar. Aylin Özer ve Gökhan Tepe, çocukluğumuzda hayalini kurduğumuz ne varsa oğlumuza yaşatmaya çalışıyoruz diyorlar. Bu haberde Kelebek Ekin'de yer alıyor. Evet, 90'ların sevilen isimlerinden biri olan Gökhan Tepe ile ilgili bu haberde Kelebek Ekin'de yer bulmuş. Hürriyet gazetesinin de haberlerini paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Yol durumuna bir kez daha göz atalım. Yollar boş demiştik ancak tekrar kontrol edelim. Yavaş yavaş da dönüşler başladı. 9 günlük bayram tatilinde yoğunluğa kalmak istemeyen vatandaşlar yolculuklarına başladı. Ancak İstanbul'da ve başkentte trafiğin açık olduğunu söyleyebiliriz. Ortalama yolculuk süreleri 10 dakikayı bulmuyor. İstanbul'da Çetinemeç Bulvarı Suadiye'den Bostancı'ya kadar ortalama yolculuk süresi 5 dakika. En uzun şu an bu yol görünüyor. Onun da ortalama yolculuk süresi 5 dakika. Trafik yoğunluğunun %1'e düştüğünü söylemiştik. Köprülerde de trafik yoğunluğu akıcı şekilde seyrediyor. 3 köprüde de trafiğin rahat olduğunu söyleyelim. Yollar açık, trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güzel, keyifli yolculuklar, güvenli sürüşler diliyoruz. Lütfen emniyet kemerlerinizi takmayı, trafik işaret ve işaretçilerine uymayı ihmal etmeyin. Özellikle yağış alan bölgelerde ekstra dikkat etmekte fayda var. Hepinize güvenli sürüşler dileyelim. Bu saat dilimini güzel bir şarkıyla noktalayalım. Saat başı hava tahmin raporlarının ardından gazete başlıklarını, haberleri aktarmaya bizler devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.

0: Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Mayıs Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 25 derece, Bilecik 19, Bursa 23, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli 23, Sakarya 22, Tekirdağ 21 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 32, Denizli 28, Kütahya 16, İzmir 29, Manisa 28, Muğla 27 ve Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın kıyı kesimleri hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 28 derece, Antalya 30, Burdur 25, Hatay 23, Isparta ve Kahramanmaraş 24, Mersin 27 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 20 derece, Ankara 18, Çankırı 19, Eskişehir 18, Karaman 23, Kayseri 18, Kırıkkale 21, Kırşehir 19, Konya 24, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas ve Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışı geçecek. Bartın 22 derece, Bolu 17, Düzce 21, Karabük 16, Kastamonu 14 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 22 derece, Artvin 18, Bayburt 14, Çorum 19, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 20, Rize 19, Samsun 21, Sinop 22, Tokat ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 21 derece, Ardahan 14, Bingöl 23, Bitlis 17, Elazığ 23, Erzincan 17, Erzurum 15, Hakkari 21, Iğdır 30, Kars 15, Malatya 22, Muş 23, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatılı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adıyaman 27 derece, Batman 29, Diyarbakır ve Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 24, Şanlıurfa 29 ve Siirt 27 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Mayıs Cuma. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Öğle 12'den sabah 6'ya kadarsa parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. öğle 12'den akşam 6'ya kadar, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar öğle 12'den gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'nın N-Sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Cezayir ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Hava ve Hava Füzeleri, Gökdoğan ve Bozdağ'ın harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geride bıraktığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hayat 112 acil uygulamasının hizmete sunulduğunu belirtti. Çiftçi, uygulamayla konum, fotoğraf ve video eklenerek yapılan ihbarların acil yardım ekiplerine saniyeler içinde ulaştığını ifade etti. İsrail ordusunun Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Lübnan'ın güneyi, doğusu ve orta kesimlerine 108 saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırıda aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu 28 kişi hayatını kaybederken en az 42 kişinin yaralandığı belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını duyurdu. Ve son olarak spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final 2. ayağında Galatasaray Teknik Sahası'nda Beşiktaş Gain'i 78-75 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapatılacaktır. Nevşehir Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. İzmit-Yalova yolunun 33 ila 35. kilometrelerinde toplayıcı yol yapım çalışmaları yürütüleceğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elmalı-Finike yolunun 26 ila 47. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları bulunması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
4: Sayın dinleyiciler, Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karlı karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karlı karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

Türkiye'nin en havalı radyosu Atmosfer'in haber merkezindesiniz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Basında Gündem programımızın ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Fatma Vural, teknik yönetmenimiz sevgili Nihan Ünsal'la birlikte saatler onu gösterene dek sizlerle olmaya devam edeceğiz. İlk bölümde Milliyet ve Hürriyet gazetesinin haberlerini sizlerle paylaştık. Bu bölümde de yine gazetelerin öne çıkan haberlerini aktaracağız. Tarihler 29 Mayıs 2026 Cuma gününü gösteriyor. Türkiye'de ve dünyada 29 Mayıs'ta neler yaşandı? Dilerseniz kısaca bahsedelim. İlk tarihimiz 1453 yılı. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğunu sona erdirdi. Birçok tarihçi için İstanbul'un fethi Orta Çağ'ın sonudur. 1807 yılında Kabakçı Mustafa ayaklanmasında isyancılar Şehzade Mustafa ve Mahmut'un kendilerine teslimini istedi. Sultan 3. Selim tahttan indirildi. 4. Mustafa ise tahta çıktı. 1848 yılında Wisconsin 30. eyalet olarak Amerika'ya katıldı. 1913 yılında Ulviye Mevlan yönetiminde Kadınlar Dünyası dergisi yayınlanmaya başladı. 1927 yılında Ankara-Kayseri Demiryolu İsmet Paşa tarafından açıldı. 1935'te zamanın en büyük hidroelektrik santrali, dünyanın en büyük beton yapısı olan Hoover Barajı'nın inşaatı tamamlandı. 1936 yılında Türk Bayrağı Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1942 yılında Adolf Hitler, Nazi Propaganda Bakanı Josef Goebbels'in tavsiyesiyle işgal altındaki Paris'te yaşayan tüm Yahudilerin sol göğüslerine sarı bir yıldız takmalarını emretti. 1953 yılında Yeni Zelandalı dağcı Edmund Hillary ile Nepalli Sherpa Tenzing Norgay Everest'e çıkan ilk insanlar oldu. 1960 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koymasının ardından gözaltına alınan eski İçişleri Bakanı Namık Gemik intihar etti. Aynı gün gözaltına alınan 150 kişi ise yassı adaya getirildi. 1963 yılında Pakistan'ın doğusunda çıkan kasırgada 10 bin kişi hayatını kaybetti. 1977'de CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, İzmir Çiğli Havaalanı'nda bulunduğu sırada bir silahtan çıkan mermi CHP'li Mehmet İsvan'ın yaralanmasına yol açtı. Merminin bir polis memurunun ateş alan gaz tüfeğinden çıktığı açıklandı. 1985 yılında İstanbul Boğazı'nda 2. Boğaz Köprüsü'nün temeli atıldı. 1985 yılında Avrupa Kupası final maçında Liverpool-Juventus maçının yapıldığı Belçika'nın Heysel Stadı'nda çıkan olaylarda 38 kişi hayatını kaybetti, 350 kişi ise yaralandı. 1988 yılında İstanbul Boğazı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapımı tamamlandı. 1990 yılında Sovyetler Birliği'nde radikal reformcu Boris Yeltsin Rusya Federasyonu Parlamentosu Başkanlığı'na seçildi. 1993 yılında Anadolu pop müziğinin öncülerinden Moğollar grubu 17 yıllık aranın ardından sahneye çıktı. 1993 yılında Almanya'nın Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı bir evin kundaklanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 1995'te Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal için karşılıksız çek verdiği iddiasıyla gıyabi tutuklama kararı çıktı. 96 yılındayız. Tverek halkı aralarında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de bulunduğu 13 politikacı hakkında tazminat davası açtı. Politikacılar Tverek il yapacakları vaadinde bulunup yerine getirmemekle suçladı. Son tarihimiz 2010 yılı. 2010 Eurovision şarkı yarışması finali Norveç'in başkenti Oslo'da yapıldı. Kazanan 246 puanla Almanya oldu. Tarihte bugün yaşanan önemli olaylarla gelişmeler böyleydi değerli dinleyenlerimiz. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'ne göz atalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberleri neler sizlerle paylaşalım. Siyasette mutlak butlan bayramı.
Parti ziyaretlerinde Kılıçdaroğlu yönetimiyle AKP'li isimler birlikte hizmette anlaştı. Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları AKP ile 3 bayramlık araya son verdi. İki partinin karşılıklı heyetler arası bayramlaşmasına iç cephe ve dış cephe mesajları öne çıktı. CHP'li kasapın "Türkiye sadece artık Türkiye'de değil" sözüne AKP'li Yayman "Bravo" karşılığını verdi. AKP'nin CHP ziyaretinde de benzer görüntüler vardı. 2023 seçimlerinden önce Kılıçdaroğlu'na yönelik "Türkiye asla ona güvenmiyor, halkta karşılığı yok" diyen AKP'li Resul Kurt, CHP heyetine "inşallah ülkemize birlikte hizmet ederiz" mesajı verdi. CHP'li Sevda Erden Kılıç ise siyasette adresi parlamento olarak gösterdi. İstihdam krizi kapıda, dünya yapay zekaya göre yeniden şekillenirken Türkiye düşük teknoloji yatırımından vazgeçmiyor. Dünyanın önde gelen şirketleri yapay zekaya göre konum alıyor. Buna karşın Türkiye'de düşük teknoloji yatırımının ciddi boyutta istihdam krizine yol açabileceği belirtiliyor. Yeni bir krizin eşiğindeyiz diyen uzmanlar, toplumcu anlayışla boşa çıkan iş gücü için politika belirlenmesini istedi. Bayramda bile katletti başlığını görüyoruz. İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları Kurban Bayramı'nda da hız kesmedi. Gazze'de onlarca Filistinli'yi katleden İsrail ordusu Lübnan'ın güneyini operasyon bölgesi ilan etti. Tarihi Sayda kentinde birçok yerleşim yeri havadan bombalandı. Çağdaş resmin acı kaybı başlığı var. Türk resminin özgün sanatçılarından Mustafa Horasan geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Bitmeyen intikam, Küba ve ambargo diplomasisi. Küba'nın tüm kuşatmalarına karşın hayatta kalması dünyaya tehlikeli bir gerçeği fısıldıyor. Emperyalizme boyun eğmeden ve dayanışarak var olunabilir ve bu Washington'ın gözünde en büyük günah. Küba olağanüstü bir tehlike diyor Özgür Ulusay'ın haberi de 7. sayfada yer alıyor. Kılıçdaroğlu grup toplantısı için mesaj yolladı. Parti çalıştırılmıyor. Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi ve grup toplantısını bir süre yapmama kararı aldı. CHP'li Murat Emir grup toplantısını yapma yetkisinin grup başkanı olarak Özgür Özel'de olduğunu belirterek "grubumuz usulünce toplanacaktır" dedi. Delegelerin oylarıyla seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurttaşlarla yarın Ankara Güven Park'ta bayramlaşma çağrısı yaptı. Açıklamada "makamlar sizin, sokaklar, parklar, meydanlar bizim" denildi. Kiralık hesap uyarısı, ilanlara dikkat başlığı var. Sosyal medya üzerinden günlük yüksek kazanç ilanıyla yurttaşların banka hesaplarını kiralamak isteyen dolandırıcılar suça davetiye çıkarıyor. İlanların suç gelirlerinin aklanması ile ilgili olabileceğini belirten uzmanlar, hesapların kiraya verilmemesi uyarısında bulundu. Gecekondu'dan rezidansa, sol örgütler mafyayla mücadelede. 1960'larda hazine arazilerini parselleyip yoksullara yüksek bedelle satan arazi mafyasının 70'lerde hızı kesildi. Artık sol örgütler bu arazilere el koyup eşit parseller halinde bedelsiz olarak halka dağıtıyordu. Ancak bir süre sonra hedef haline getirildiler ve operasyonlar başladı. Miyase İlknur'un yazı dizisi de 6. sayfada yer bulmuş. Son haberimizi paylaşalım. Özgür Özel'in acı günü başlığını görüyoruz. CHP lideri Özgür Özel'in amcası Necati Özel kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii'ndeki cenaze törenine katılan Özgür Özel'i partililer de yalnız bırakmadı.
Cumhuriyet Gazetesi'nin haberleri böyleydi değerli dinleyenlerimiz. Güzel bir şarkıyla devam edelim. Evdeki saate kulak vereceğiz. Zaman mekan sizlerle olacak.

Basına Gündem programımıza devam ediyoruz. Bu kez Akşam Gazetesi'ne göz atacağız. Akşam Gazetesi'nin manşet haberinde vizede global vurgun. Türkiye'de randevu krizi veya yüksek hizmet bedelleriyle gündeme gelen VSF Global'in kurduğu vurgun düzeni uluslararası rapora dönüştü. Avrupa Birliği Komisyonu ve 22 Schengen ülkesinin denetim kayıtlarıyla eski çalışanlarının ifadelerine dayanan raporda vize sektöründe uluslararası tekele dönüşen şirketle ilgili usulsüzlükler sıralandı. SMS ve kurye teslimatı gibi gereksiz ek hizmetlerle haksız kazanç sağlanıyor, kişisel verilerin güvenli saklanması ve paylaşılmasında ihlaller var. Botlar ve dış acenteler aracılığıyla da randevular bloke edilip sonradan satılıyor. Schengen vizesi ücreti yetişkinler için 90 euro, aracı kurum için ise 20 ila 40 euro ancak ek hizmetlerde 140 euroya kadar çıkıyor. Soykırımcı tecavüzcü listesinde Birleşmiş Milletler çatışma bölgelerinde tecavüz ve cinsel şiddet uygulandığını tespit ettiği İsrail'i kara listeye ekledi. Birleşmiş Milletler dahil çok sayıda uluslararası insan hakları örgütü, soykırımcı İsrail askerlerinin hapishanelerdeki tutsaklara kadın, erkek ve çocuk gözetmeksizin cinsel işkence uygulandığına dikkat çekti. Tespit Birleşmiş Milletler'in her yıl yayınladığı çatışmalarda cinsel şiddet raporuna yansımış olduğu İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisi DEAŞ'la aynı listedeyiz diyerek isyan etti. Guterres'in ofisiyle olan ilişkileri ise dondurulduğu açıklandı. İsrail askerlerinin cezaevinde tutsaklara tecavüz ettiği belgelenmiş, askerler ise ceza almamıştı. Hayatımı karartanla yüzleşmek istiyorum. Milli atleti felç bırakan motosikletli Maganda hala bulunamadı. Yener Aras dünya üçüncülüğü elde etmişti. İstanbul Maltepe'de 2 yıl önce yaşanan kazadan sonra felç kalan Yener Aras, ağır travmalar yaşadım, bana çarpanla yüzleşmek istiyorum dedi. 60 günlük mutabakat zaptı tamam. Amerika ve İranlı müzakereciler ateşkesi uzatacak ve nükleer programa ilişkin görüşmeleri başlatacak 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardı. Taslak Trump'ın onayında denilmiş. Amerika, İsrail ve İran'ın 28 Şubat'ta saldırı başlatmasının üzerinden 90 gün geçti diye de haber belirtiliyor. Boğaz yunuslara kaldı. İstanbul Boğazı'nda ark patlaması nedeniyle denizin rengi turkuaza dönüştü. Aniden boğazda beliren yunus sürüsü ise vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Uzay yolunda güç birliği. TürkSat'la RocketSun uydu ve uzay projeleri için ortak çalışma protokolü imzaladı. İlk hedef ulusal fırlatma sistemi. Yapımı süren TürkSat 7A uydusunun 2029'da Türkiye'nin kendi fırlatma sistemiyle uzaya gönderilmesi planlanıyor. İstanbul'da 573. Fetih Coşkusu. İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde mehter gösterisi, hatim programları ve konserler düzenlenecek. Solo Türk nefes kesecek. CHP 3 yıl sonra AK Parti ile bayramlaştı. Yine diğer gazetelerde olduğu gibi bu habere de yer verilmiş. Akşam gazetesinin haberlerini paylaştık. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Son 15 dakikayı sizlerle paylaşıyoruz. Fotomaç gazetesine de göz atacağız birazdan. Şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Şarkının ardından da yine Basına Gündem programımızda gazeteleri aktarmaya devam edeceğiz. Hande Mehan'a kulak verelim, Hak'tan sizlerle.

değerli dinleyenlerimiz, saatler 9.50'yi gösteriyor. Basına Gündem programında son 10 dakikayı sizlerle paylaşıyoruz. Fotomaç gazetesiyle sizlerle birlikteyiz. Fotomaç gazetesinde transfer haberleri var. Aslan'da Casados sesleri başlığını görüyoruz. Orta sahasına takviyeyi planlayan Galatasaray, Barcelona'dan Casado'yu gözüne kestirdi. Sarı Kırmızılılar Barcelona'nın 22 yaşındaki orta sahası Marc Casado için harekete geçecek. Barça'da sözleşmesi 2028'de bitecek. İspanyol yıldıza kiralık teklif sunulması planlanıyor. Orta sahada 6 ve 8 numarada oynayan Casado, sağ bekte de görev yapabiliyor. Genç futbolcunun Şampiyonlar Ligi faktörüyle transfere sıcak bakabileceği ifade edildi. Çalhanoğlu ilk sırada Cimbom'da transfer harekatında. Hakan Çalhanoğlu'nun adı listede ilk sıralarda yer alıyor. Milli Yıldız için Inter'e teklif yapılacak. 32 yaşındaki orta sahada gelmeye hazır. Cimbom'un kasası dolacak. Galatasaray yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ve stat gelirlerinde büyük bir artış bekliyor. Takımdan ayrılacak oyunculardan elde edilecek bonservislerle de kasa dolup taşacak. Muriç için geri sayım Kanarya'da. Vedat Muriç için geri sayıma geçildi Kosovalı Yıldız. Fenerbahçe'de oynamak istediğini Mallorca'ya bildirdi. İki başkan adayı da 32 yaşındaki forvete sıcak bakıyor. Fener'de Turam hamlesi. Forvet hattına güçlü bir yıldız getirmek isteyen Fenerbahçe'de Markus Turam ismi öne çıktı. Golcü transferinde yoğun mesai harcayan başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi adaylarını netleştirdi. Hakan Safi Inter'den Turam'la ilgileniyor. Dünya çapında forvet isteyen Safi'nin Inter'le kontratı 2028'de bitecek. Turam'ı listesine yazdığı kaydedildi. Fransız yıldız için şartların zorlanacağı dile getirildi. Başkan adayı Aziz Yıldırım golcü transferi için Guerrero'yu öne çıkarıyor. 30 yaşındaki Gineli Yıldız'la anlaşma sağlanırken son söz Alman kulübü Borussia Dortmund olacak. Kartal'da hedef Jorginsen. Kaleci transferi planlayan Beşiktaş, Chelsea'nin Philip Jorgensen'i gündemine aldı. Ara transferde de listeye yazılan 24 yaşındaki file bekçisi için bir kez daha harekete geçilecek. Trabzon'da Rota Ahmetcan, Bordo Maviller, Ajax'ta oynayan eski savunmacısı Ahmetcan Kaplan'ı yeniden takıma kazandırmak istiyor. 23 yaşındaki stoperle ilgili ilk temaslar kuruldu, görüşmeler yapıldı. Karagümrük Emre Mor'u istiyor denilmiş. Tuncay Şanlı Sakaryaspor'da, Göztepe'ye Japon Sabek, Gaziantep'te Materyi gündemi. Konya'da Nagola mesaisi, Ali Aytemur Kocaeli Spor'da başlığıyla da haberler paylaşılmış. Detaylar 4. sayfada yer buluyor değerli dinleyenlerimiz. Dev final para dağıtacak, son haberimizi paylaşalım. Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanacak. Paris Saint-Germain Arsenal kapışmasının detaylı analizi ve kadro bilgileri de yine gazetede denilmiş. Paris Saint-Germain'le Arsenal maçı içinde detaylar verilmiş değerli dinleyenlerimiz. Evet, böylelikle Basında Gündem programımızın sonuna geldik. Haberlerimizi sizlerle paylaştık. Bizler huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Mikrofonda ben Fatma Vural, teknik yönetmenimiz Nihan Ünsal'la birlikte 2 saatlik zaman diliminde sizlere eşlik ettik. Hepinize güzel, keyifli, mutlu, huzur ve sağlık dolu bir gün, güzel bir bayram diliyoruz. Uyarılar için, hava tahmin raporları için gün içerisinde bizler sizlerle tekrar birlikte olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyelim ve güzel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Bir cover şarkısını sizlerle buluşturacağız. İnci Tanem sizlerle olacak. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Mayıs Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 25 derece, Bilecik 19, Bursa 23, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli 23, Sakarya 22, Tekirdağ 21 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 32, Denizli 28, Kütahya 16, İzmir 29, Manisa 28, Muğla 27 ve Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın kıyı kesimleri hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 28 derece, Antalya 30, Burdur 25, Hatay 23, Isparta ve Kahramanmaraş 24, Mersin 27 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 20 derece, Ankara 18, Çankırı 19, Eskişehir 18, Karaman 23, Kayseri 18, Kırıkkale 21, Kırşehir 19, Konya 24, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas ve Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışı geçecek. Bartın 22 derece, Bolu 17, Düzce 21, Karabük 16, Kastamonu 14 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 22 derece, Artvin 18, Bayburt 14, Çorum 19, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 20, Rize 19, Samsun 21, Sinop 22, Tokat ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 21 derece, Ardahan 14, Bingöl 23, Bitlis 17, Elazığ 23, Erzincan 17, Erzurum 15, Hakkari 21, Iğdır 30, Kars 15, Malatya 22, Muş 23, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatılı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adıyaman 27 derece, Batman 29, Diyarbakır ve Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 24, Şanlıurfa 29 ve Siirt 27 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 29 Mayıs Cuma günü Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, batısında akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda ilk saatlerde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde öğle saatlerinden sonra 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Mayıs Cumartesi günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 31 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği Denizde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, akşam kuzeydoğudan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, N Sosyal hesabından Hayat 112 acil uygulamasının özelliklerini paylaştı. Çiftçi, vatandaşların tek tuşla konum paylaşabildiğini, fotoğraf ve video ekleyerek ihbarda bulunabildiğini ve bu ihbarların acil yardım ekiplerine saniyeler içinde ulaşabildiğini aktardı. Çiftçi ayrıca vatandaşların kendilerine en yakın hastane, eczane ve sağlık kuruluşlarının konum bilgilerine de hızlıca erişebildiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı Almanya'da 33 yıl önce düzenlenen Solingen saldırısında hayatını kaybedenleri andı. Bakanlığın ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımda 33 yıl önce ırkçı Solingen saldırısında hayatını kaybeden 5 vatandaş saygı ve rahmetle anıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı askeri saldırılar devam ederken uluslararası basına sızan 60 günlük ateşkes taslağı diplomatik kulisleri hareketlendirdi. İddiaya göre taraflar Hürmüz Boğazı ve nükleer meseleleri kapsayan geniş kapsamlı bir yol haritası üzerinde müzakere yürütüyor. Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de 1,5 gün süreyle kamyon, çekici ve tankerlerin seyir halinde olmasına izin verilmeyeceği bildirildi. Ve son olarak spor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de de yarın oynanacak final maçında belli olacak. Fransız ekibi Paris Saint-Germain'le İngiltere temsilcisi Arsenal dev kupa için kozlarını paylaşacak. Türkiye saatiyle 22'de oynanacak mücadele TRT1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı-Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapatılacaktır. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. İzmit-Yalova yolunun 33 ila 35. kilometrelerinde toplayıcı yol yapım çalışmaları yürütüleceğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elmalı-Finike yolunun 26 ila 47. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları bulunması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 29 Mayıs Cuma günü yurt geneli çok bulutlu, kıyı, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgeler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat,

Saniye, Kahramanmaraş'ın batı çevreleri, Çankırı ile Erzincan'ın kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 31 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı bulutlu, Karadeniz bölgesinde Gümüşhane hariç, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Antalya'nın batı kesimleri, Mersin'in iç kesimleri, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Cuma günü azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 24 santigrat derece, Muğla, Fethiye ve Mersin Yenişehir'de 23, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri, İzmir Urla Kubilay Sığlı Işıklı Şamandıra, Antalya Alanya, Antalya Finike ve Antalya Kaş'ta 22 santigrat derece. Muğla Datça ve Aydın Kuşadası'nda 21, Muğla Bodrum ve Mersin Anamur'da 20, İzmir Dikili'de 19, İstanbul Tuzla İti Güney Mendirek Feneri'nde 19, Tekirdağ Süleymanpaşa, Balıkesir Ayvalık, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri ve Rize'de 19 santigrat derece. Çanakkale, Samsun Atakum Bölge, Bartın Güney Mendirek Feneri, Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri, Giresun, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Sinop, Artvin Hopa ve Kastamonu İnebolu'da 18 santigrat derece. Van Tuşba Liman'da 17, Düzce Akçakoca'da 17, Bitlis Adil Cevaz Liman ve Trabzon Ortahisar Havalimanı'nda 16 santigrat derece. Ordu Altınordu'da 15 ve son olarak Bitlis Tatvan Liman'da 14 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat.

0: O Hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıkmış.
4: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Mayıs Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 25 derece, Bilecik 19, Bursa 23, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli 23, Sakarya 22, Tekirdağ 21 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 32, Denizli 28, Kütahya 16, İzmir 29, Manisa 28, Muğla 27 ve Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın kıyı kesimleri hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 28 derece, Antalya 30, Burdur 25, Hatay 23, Isparta ve Kahramanmaraş 24, Mersin 27 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 20 derece, Ankara 18, Çankırı 19, Eskişehir 18, Karaman 23, Kayseri 18, Kırıkkale 21, Kırşehir 19, Konya 24, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas ve Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışı geçecek. Bartın 22 derece, Bolu 17, Düzce 21, Karabük 16, Kastamonu 14 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 22 derece, Artvin 18, Bayburt 14, Çorum 19, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 20, Rize 19, Samsun 21, Sinop 22, Tokat ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van hariç bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 21 derece, Ardahan 14, Bingöl 23, Bitlis 17, Elazığ 23, Erzincan 17, Erzurum 15, Hakkari 21, Iğdır 30, Kars 15, Malatya 22, Muş 23, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatılı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adıyaman 27 derece, Batman 29, Diyarbakır ve Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 24, Şanlıurfa 29 ve Siirt 27 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Mayıs Cuma. Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyi öğle saatlerinden sonra 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden sonra geneli 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6, zamanla 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre, zamanla 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ne sosyal hesabından Hayat 112 acil uygulamasının özelliklerini paylaştı. Çiftçi, vatandaşların tek tuşla konum paylaşabildiğini, fotoğraf ve video ekleyerek ihbarda bulunabildiğini ve bu ihbarların acil yardım ekiplerine saniyeler içinde ulaşabildiğini aktardı. Çiftçi ayrıca vatandaşların kendilerine en yakın hastane, eczane ve sağlık kuruluşlarının konum bilgilerine de hızlıca erişebildiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı Almanya'da 33 yıl önce düzenlenen Solingen saldırısında hayatını kaybedenleri andı. Bakanlığın ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımda 33 yıl önce ırkçı Solingen saldırısında hayatını kaybeden 5 vatandaş saygı ve rahmetle anıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı askeri saldırılar devam ederken uluslararası basına sızan 60 günlük ateşkes taslağı diplomatik kulisleri hareketlendirdi. İddiaya göre taraflar Hürmüz Boğazı ve nükleer meseleleri kapsayan geniş kapsamlı bir yol haritası üzerinde müzakere yürütüyor. Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de 1,5 gün süreyle kamyon, çekici ve tankerlerin seyir halinde olmasına izin verilmeyeceği bildirildi. Ve son olarak spor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Macaristan'ın başkenti Budapeşte'te de yarın oynanacak final maçında belli olacak. Fransız ekibi Paris Saint-Germain'le İngiltere temsilcisi Arsenal dev kupa için kozlarını paylaşacak. Türkiye saatiyle 22'de oynanacak mücadele TRT 1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı-Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapatılacaktır. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. İzmit-Yalova yolunun 33 ila 35. kilometrelerinde toplayıcı yol yapım çalışmaları yürütüleceğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elmalı-Finike yolunun 26 ila 47. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları bulunması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışta 28 derece. Atina az bulutlu 31, Belgrad az bulutlu 24, Berlin gök gürültülü sağanak yağışta 28, Helsinki parçalı bulutlu 12, Kiev sağanak yağışta 18, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışta 20, Londra gök gürültülü sağanak yağışta 28, Madrid az bulutlu 37, Moskova sağanak yağışta 12, Paris parçalı bulutlu 33, Priştine parçalı bulutlu 24, Roma parçalı bulutlu 28, Saraybosna az bulutlu 18,

Bağdat açık 34, Bakü parçalı bulutlu 27, Bişkek parçalı bulutlu 26, Duşembe az bulutlu 31, Kabil az bulutlu 28, Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 42, Mekke az bulutlu ve açık 40, Riyad az bulutlu ve açık 43, Şam açık 29, Tahran gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Taşkent açık 34, Tiflis sağanak yağışlı 21 ve Tokyo parçalı bulutlu 31 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 28 derece, Kahire açık 33, Melbourne parçalı bulutlu 17, Montreal sağanak yağışlı 18, New York sağanak yağışlı 23, Sydney sağanak yağışlı 18 ve Washington parçalı bulutlu 26 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Gümülcine parçalı bulutlu 24, Kırcaali parçalı bulutlu 23, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Köstanca parçalı bulutlu 20, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Podgorica parçalı bulutlu 30, Selanik az bulutlu 25, Şumlu parçalı bulutlu 21, Taraklia gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Balkaneş parçalı bulutlu 20, Zenitsa parçalı bulutlu 23, Gazimagos'a parçalı bulutlu 29, Girne parçalı bulutlu 24, Lefkoşa parçalı bulutlu 26 ve Güzelyurt parçalı bulutlu 30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Konya Bozkır Sorkun Yaylası'nda 101 kilogram. Kütahya Domaniç Koca Yayla'da 82, Ordu Perşembe Kırlı Beldesi'nde 72, İzmir Bergama'da 58, Kocaeli Gölcük Ayvaz Pınar Köyü'nde 56, Hatay Defne'de 53, Manisa Demirci İcikler Köyü'nde 50, Karamanbaş Yayla'da 50, Giresun Bulancak Serpin Yaylası'nda 49, Çorum İskilip ve Muğla Köyceğiz'de 47, Bursa Osman Gazi Uludağ Teleferik ve Kırklareli Baba Eskileri Mahalle Köyü'nde 46, Osmaniye Düzüçin'de 45, Bilecik Bozöyük'te 40, Sakarya Hendek Yeni Yayla Köyü ve Afyonkarahisar Kızılören'de 38, Kahramanmaraş Türkoğlu Çakıroğlu Köyü'nde 37, Rize Taşköprü'de 36, Gaziantep Islahiye'de 35, Aydın Çine Bahçe Arası Köyü ve Balıkesir Savaştepe'de 30, Çankırı Çerkeş'te 29, Tekirdağ Muratlı'da 28, Samsun Yakakent Karaaba Köyü'nde 28, Sivas Hafik Derince Köyü, Tokat Almus Alan Köyü ve Kastamonu Ilgaz Kayak Merkezi'nde 27, Amasya Taşova Borabay Orman Sahası'nda 26, son olarak Bolu Baltalı Köyü'nde 26 kilogram. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi.

0: saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Mayıs Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 25 derece, Bilecik 19, Bursa 23, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli 23, Sakarya 22, Tekirdağ 21 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 32, Denizli 28, Kütahya 16, İzmir 29, Manisa 28, Muğla 27 ve Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın kıyı kesimleri hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 28 derece, Antalya 30, Burdur 25, Hatay 23, Isparta ve Kahramanmaraş 24, Mersin 27 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 20 derece, Ankara 18, Çankırı 19, Eskişehir 18, Karaman 23, Kayseri 18, Kırıkkale 21, Kırşehir 19, Konya 24, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas ve Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışı geçecek. Bartın 22 derece, Bolu 17, Düzce 21, Karabük 16, Kastamonu 14 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 22 derece, Artvin 18, Bayburt 14, Çorum 19, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 20, Rize 19, Samsun 21, Sinop 22, Tokat ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 21 derece, Ardahan 14, Bingöl 23, Bitlis 17, Elazığ 23, Erzincan 17, Erzurum 15, Hakkari 21, Iğdır 30, Kars 15, Malatya 22, Muş 23, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatılı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adıyaman 27 derece, Batman 29, Diyarbakır ve Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 24, Şanlıurfa 29 ve Siirt 27 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Mayıs Cuma. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Öğle 12'den sabah 6'ya kadarsa parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. öğle 12'den akşam 6'ya kadar, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar öğle 12'den gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Numan Kurtulmuş mesajında, "Yeni bir çağ başlatan bu fethi, aynı zamanda bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilan olmuştur. Kutlu fethin büyük komutanını, kahraman ordusunu ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve dualarla yad ediyor. Bu topraklarda var olmanın ağırlığını ve şükranını yüreğimizde taşıyoruz." ifadelerini kullandı. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bayram tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen başkentlileri Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'ne davet etti. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'nin görüntülerini paylaşarak, "Bayramda nefeslenmek isteyenlerin adresi belli millet bahçelerimiz. Başkentliler, hala İmrahor Millet Bahçesi'ni görmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz." ifadelerini kullandı. Şanlıurfa'da Fırat Nehri kıyısında piknik yapan 8 kişi su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kaldı, ekiplerce kurtarıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken vatandaşların su kıyısında dikkatli olunmaları istendi. Uluslararası Atom Enerji Ajansı Ukrayna'daki Zaporojye Nükleer Santrali'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana 16. kez tüm dış güç kaynağını geçici olarak kaydettiğini bildirdi. Ve son olarak spor, milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 7. yarışında İtalya'da mücadele edecek. MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu unvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu, Fransa Grand Prix'sinin 13.sü olarak şampiyonada kariyerinin en iyi sonucunu elde etti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı-Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapatılacaktır. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. İzmit-Yalova yolunun 33 ila 35. kilometrelerinde toplayıcı yol yapım çalışmaları yürütüleceğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elmalı-Finike yolunun 26 ila 47. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları bulunması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Mayıs Cumartesi. Yurdumuzun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyıları, Karabük, Kastamonu, Erzincan'ın kuzey kesimleri, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 31 Mayıs Pazar günü yurtgeneli parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Kütahya'nın kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. 1 Haziran Pazartesi günü yurtgeneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü

Köyümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Mayıs Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 25 derece, Bilecik 19, Bursa 23, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli 23, Sakarya 22, Tekirdağ 21 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 32, Denizli 28, Kütahya 16, İzmir 29, Manisa 28, Muğla 27 ve Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın kıyı kesimleri hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 28 derece, Antalya 30, Burdur 25, Hatay 23, Isparta ve Kahramanmaraş 24, Mersin 27 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 20 derece, Ankara 18, Çankırı 19, Eskişehir 18, Karaman 23, Kayseri 18, Kırıkkale 21, Kırşehir 19, Konya 24, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas ve Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışı geçecek. Bartın 22 derece, Bolu 17, Düzce 21, Karabük 16, Kastamonu 14 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 22 derece, Artvin 18, Bayburt 14, Çorum 19, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 20, Rize 19, Samsun 21, Sinop 22, Tokat ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 21 derece, Ardahan 14, Bingöl 23, Bitlis 17, Elazığ 23, Erzincan 17, Erzurum 15, Hakkari 21, Iğdır 30, Kars 15, Malatya 22, Muş 23, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatılı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adıyaman 27 derece, Batman 29, Diyarbakır ve Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 24, Şanlıurfa 29 ve Siirt 27 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 29 Mayıs Cuma günü Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, batısında akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda ilk saatlerde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde öğle saatlerinden sonra 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Mayıs Cumartesi günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 31 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, akşam kuzeydoğudan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Numan Kurtulmuş mesajında, "Yeni bir çağ başlatan bu fethi, aynı zamanda bu topraklarda yaşatılan adaletin ve kardeşliğin tüm dünyaya ilan olmuştur. Kutlu fethin büyük komutanını, kahraman ordusunu ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve dualarla yad ediyor. Bu topraklarda var olmanın ağırlığını ve şükranını yüreğimizde taşıyoruz." ifadelerini kullandı. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bayram tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen başkentlileri Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'ne davet etti. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'nin görüntülerini paylaşarak, "Bayramda nefeslenmek isteyenlerin adresi belli millet bahçelerimiz. Başkentliler, hala İmrahor Millet Bahçesi'ni görmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz." ifadelerini kullandı. Şanlıurfa'da Fırat Nehri kıyısında piknik yapan 8 kişi, su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kaldı, ekiplerce kurtarıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, vatandaşların su kıyısında dikkatli olunmaları istendi. Uluslararası Atom Enerji Ajansı Ukrayna'daki Zaporojye Nükleer Santrali'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana 16. kez tüm dış güç kaynağını geçici olarak kaydettiğini bildirdi. Ve son olarak spor, milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 7. yarışında İtalya'da mücadele edecek. MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu unvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu, Fransa Grand Prix'sinin 13.sü olarak şampiyonada kariyerinin en iyi sonucunu elde etti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı-Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapatılacaktır. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. İzmit-Yalova yolunun 33 ila 35. kilometrelerinde toplayıcı yol yapım çalışmaları yürütüleceğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elmalı-Finike yolunun 26 ila 47. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları bulunması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışta 28 derece. Atina az bulutlu 31, Belgrad az bulutlu 24, Berlin gök gürültülü sağanak yağışta 28, Helsinki parçalı bulutlu 12, Kiev sağanak yağışta 18, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışta 20, Londra gök gürültülü sağanak yağışta 28, Madrid az bulutlu 37, Moskova sağanak yağışta 12, Paris parçalı bulutlu 33, Priştine parçalı bulutlu 24, Roma parçalı bulutlu 28, Saraybosna az bulutlu 18, Sofya parçalı bulutlu 22, Tiran az bulutlu 30, Varşova parçalı bulutlu 15, Viyana parçalı bulutlu 27 ve Zürih parçalı bulutlu 29 derece. Asya kıtasında Amman açık 26 derece. Aşgabat açık 35, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Bağdat açık 34, Bakü parçalı bulutlu 27, Bişkek parçalı bulutlu 26, Duşanbe az bulutlu 31, Kabil az bulutlu 28, Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 42, Mekke az bulutlu ve açık 40, Riyad az bulutlu ve açık 43, Şam açık 29, Tahran gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Taşkent açık 34, Tiflis sağanak yağışlı 21 ve Tokyo parçalı bulutlu 31 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 28 derece, Kahire açık 33, Melbourne parçalı bulutlu 17, Montreal sağanak yağışlı 18, New York sağanak yağışlı 23, Sydney sağanak

Köln gök gürültülü sağanak yağışta 31, Komrat gök gürültülü sağanak yağışta 19, Köstence parçalı bulutlu 20, Münih gök gürültülü sağanak yağışta 26, Podgorica parçalı bulutlu 30, Selanik az bulutlu 25, Şumlu parçalı bulutlu 21, Taraklia gök gürültülü sağanak yağışta 20, Balkaneş parçalı bulutlu 20, Zenitsa parçalı bulutlu 23, Gazimagosa parçalı bulutlu 29, Girne parçalı bulutlu 24, Lefkoşa parçalı bulutlu 26 ve Güzelyurt parçalı bulutlu 30 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

0: future.
1: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Mayıs Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 25 derece, Bilecik 19, Bursa 23, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli 23, Sakarya 22, Tekirdağ 21 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 32, Denizli 28, Kütahya 16, İzmir 29, Manisa 28, Muğla 27 ve Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın kıyı kesimleri hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 28 derece, Antalya 30, Burdur 25, Hatay 23, Isparta ve Kahramanmaraş 24, Mersin 27 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 20 derece, Ankara 18, Çankırı 19, Eskişehir 18, Karaman 23, Kayseri 18, Kırıkkale 21, Kırşehir 19, Konya 24, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas ve Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışı geçecek. Bartın 22 derece, Bolu 17, Düzce 21, Karabük 16, Kastamonu 14 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 22 derece, Artvin 18, Bayburt 14, Çorum 19, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 20, Rize 19, Samsun 21, Sinop 22, Tokat ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 21 derece, Ardahan 14, Bingöl 23, Bitlis 17, Elazığ 23, Erzincan 17, Erzurum 15, Hakkari 21, Iğdır 30, Kars 15, Malatya 22, Muş 23, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatılı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adıyaman 27 derece, Batman 29, Diyarbakır ve Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 24, Şanlıurfa 29 ve Siirt 27 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Mayıs Cuma, Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyi öğle saatlerinden sonra 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden sonra geneli 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6, zamanla 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre, zamanla 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanlığı e-duruşma sisteminin bölge adliye mahkemelerinde kullanılması için çalışma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in, avukatların iş yükünü azaltacak ve yargılama süreçlerini hızlandıracak teknolojik adımların süreceğini, e-duruşma sisteminin daha fazla dava ve usul işleminde kullanılacağını belirtmesinin ardından çalışma başlatıldı. Yeni düzenleme ile birlikte avukatların yanı sıra davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi yargılamanın diğer ilgililerinin de e-duruşma yoluyla dinlenebilmesine imkan sağlanacak. Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerinde yuvalama yaptığı İztuzu, Patara, Çıralı gibi kumsallara saat 20'den sabah saat 8'e kadar giriş yasağı başladı. 1 Mayıs'ta başlayan ve Eylül sonuna kadar sürecek yasakları ihlal edenlere uygulanacak idari para cezası ise 699.245 lira olarak belirtildi. Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak dalgası kapsamında Portekiz'de Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırılırken kıta genelinde kırmızı alarmlar ilan edildi ve günlük yaşam durma noktasına geldi. Birleşmiş Milletler 2031 yılına kadar tarihin en sıcak yıllarının yaşanma ihtimalinin son derece yüksek olduğunu açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026 Uluslararası Regeneron Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden 27 öğrencinin hazırladığı 13 projeden 9'unun ödüle layık görüldüğünü bildirdi. Bakan Kacır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başarılarıyla ülkemizin gurur tablolarına bir yenisini daha ekleyen öğrencilerimizi, onlara rehberlik eden danışmanlarını, destekleriyle her zaman yanlarında olan ailelerini gönülden tebrik ediyorum ifadelerine yer verdi. Ve son olarak spor, Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek finalindeki derbi maçta yarın Galatasaray Tekniği konuk edecek. Beşiktaş Gain Spor Kompleksindeki mücadele saat 20.30'da başlayacak. İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seriyi de kazanan ekip yarı finalde Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı-Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapatılacaktır. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. İzmit-Yalova yolunun 33 ila 35. kilometrelerinde toplayıcı yol yapım çalışmaları yürütüleceğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elmalı-Finike yolunun 26 ila 47. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları bulunması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde...

0: Her ezgi bir kapıdır, her name bir çağrı. Hakikat ise gönülde çalınan en kadim musiki. Müzik susar, söz biter, hakikat hep gönülde kalır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu canlı sazlar eşliğinde irfan türküleri ve tasavvuf musikisinin en seçkin örneklerinin paylaşıldığı Hakikat Ezgileri başlıyor.
1: Gönüllerin bir olduğu, küslüklerin unutulduğu, paylaşmanın ve kardeşliğin en saf haliyle yaşandığı Kurban Bayramı'nın bu güzel üçüncü gününden mikrofonlarımızın ulaştığı her yere tüm dinleyicilerimize kocaman, sıcacık bir merhaba. Değerli dinleyenlerim, bayramlar sadece takvimlerde birer yaprak değil, kalplerimiz arasında köprüler kuran, bizi biz yapan, yardımlaşmanın ve fedakarlığın manevi ikliminde ruhumuzu dinlendiren müstesna günlerdir. Kurban ibadetinin bizlere öğrettiği o eşsiz teslimiyeti, Hz. İbrahim sadakatini ve Hz. İsmail rızasını hayatımızın her alanına yayabilmek lazım diyorum. Umut ediyorum ki bu mübarek günler kırgınlıkları tamir etmeye, sevgiyi ve hoşgörüyü çoğaltmaya vesile oluyordur. Evlerinizde huzur, kalplerinizde merhamet, yüzlerinizde o güzel tebessüm hiç eksik olmasın. Bayramınız bir kez daha mübarek olsun. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bu güzel bayram gününde bayramın ruhuna yakışır, içimizi sıcak ve sohbetiyle, icralarıyla gönüllerinize dokunacak çok güzel bir konuğum var bugün stüdyomuzda. Onunla hem bayramın maneviyatını, tasavvufi sohbetler, musiki icralarıyla, güzelliklerle konuşacağız. Sevgili hocam, Ali Şems Aksu programımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Öncelikle sizin ve sevdiklerinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ben nasılsınız?
2: Elhamdülillah, sizler de iyisiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Ve bayram sizin için nasıl geçiyor diye başlayalım efendim.
2: Evet, ben de ilk önce dinleyicilerin bayramını kutluyorum. Bayramımız gayet güzel geçiyor. Büyüklerimizin ellerinden öpüp gönüllerini alıyoruz. Küçüklerimizin gönüllerini alıyoruz. Elhamdülillah diyelim.
1: Tekrar hoş geldiniz stüdyomuza. Hocam, yayına başlamadan bugün orkestrada yeni arkadaşlar var. Devamlı çalıştığımız orkestranın dışındaki arkadaşları bir anons edeyim. Ney sanatçısı Umut Ahmet Aytekin, kanun sanatçısı Furkan Kılıçarslan, tambur sanatçısı Mehmet Mutlu Bey ve ritimde de Mustafa Kopal bize bugün eşlik edecek değerli dinleyiciler. Yine canlı sazlarla, solistimizin canlı icralarıyla dinleyeceğiniz ilahilere ve yine türkülere doyacağınız bir programla huzurlarınızdayız. Hakikat Ezgileri her cuma günü saat 14.20'de devamlı daim sizlerle birlikte olacak. Ali Şemsi Hocam, biraz sizden bahsedelim, dinleyicilerimiz sizi tanısınlar, daha sonra da programa tüm hızıyla devam edelim.
2: İnşallah. Evet, ben Deniz, 18 Haziran 1970 doğumluyum. Memleketim Giresun. Müzikle tanışmam 7 yaşında mandolin ile oldu. Ardından da metalifon ve ksilofon çalarak ilkokul sürecimi bitirdikten sonra bir dönem aktif olarak müzikte iştigal etmesem de müzikten kopmadım hiçbir zaman. Lise eğitimimi tamamladıktan sonra Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi müzik bölümüne girdim. Eğitim sürecimi de ana çalgımı viyola olarak devam ettirdim. Okul yıllarımda klasik kemençe ve ardından da rebap ile tanışmak nasip oldu. Şükürler olsun. Daha sonraları Konya Büyükşehir Belediyesi Tasav Müziği Topluluğu'nda görev aldım. Ardından Kültür Bakanlığı Konya Türk Tasav Müziği Topluluğu'nda klasik kemençe ve rebap icralarında misafir sanatçı olarak da görev aldım. Halen Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nde çalışmalarımı sürdürüyorum.
1: Başarınızın devamını diliyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Birazdan İrfa'ya dair de sizinle onun sohbetini de edeceğiz. Hemen bir ilahiyle başlayalım istiyorum hocam. İlk okuyacağınız eser güftesi Ahmet Hoca Yesevi'ye ait.

0: Hocam yüreğinize sağlık, teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Neden Yesevi güftesini tercih ettiniz ve bu güfteyi neden tercih ettiğinizle beraber tam olarak da neyi vurgulamak istiyorsunuz esere dair?
1: Yani tamamen tevafuk oldu. Her insan gibi bizler de bu hayat yolculuğunda kırıklıklar yaşadık tabii ki. Lakin büyüklerimizin bizlere öğütleri kırmayacaksın, kırılmayacaksın oldu her zaman. Kırmamak zor ama kırılmamak daha da zor, öyle değil mi?
0: Tabii tabii. O biraz kolay bir şey değil açıkçası.
1: Evet, evet. Bizler ne kadar söz dinleyebiliyoruz bilemiyorum ama hiç olmazsa aklımızın bir köşesinde bu sözleri taze tutmaya çalışıyoruz. Gayret ediyoruz inşallah. Sözü uzatmayayım. Bir müzisyen arkadaşlarımızla birlikte, yani bu topluluktaki tazende arkadaşlarımızla birlikte bu konulara açılmıştı bir gece otururken. Hepimiz bir noktada kırılmıştık, yani mutlaka herkes gibi bizler de kırılmıştık. O kırgınlıklar üzerine geçen bir sohbet üzerinde küllerimizden doğalım dedik tekrar. Ve Yesevi Hazretleri'nin nerede görsen gönlü kırık merhem ol sen nutku önümüzde belirdi aniden internette ararken. Ve ardından da büyüklerin himmetiyle bu nameler hayat buldu. Malumunuz Yesevi Hazretleri değinince ilk akla gelen tahta kılıçtır. Yani cihat iki türlü olur. Birisi bedenen yapılan cihat, yani kılıçla yapılan cihat. İkincisi de tahta kılıçla yapılan cihat. Yani bu tahta kılıçla yapılan cihat da gönüllerin cihatıdır. Buradan yola çıktık ve dolayısıyla bu eser hayat buldu.
0: Çok güzel olmuş hocam. Devamlılığını bekliyoruz. Başarınızı diliyoruz.
1: İnşallah.
0: Yeni güftelerle, yeni bestelerle sizden yeni icralar bekleyeceğiz.
1: İnşallah.
0: Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri devam ediyor. Bu haftaki program konu sevgili Ali Şems hocam, Ali Şems Akçul hocamız stüdyomuzda. Kendisi aynı zamanda hem rebap sazı ustası diyeceğiz. Doğru
1: evet,
0: mu hocam?
1: Evet,
0: tarihte yanlış
1: evet.
0: Yok. Aynı zamanda icrasını da gerçekleştiriyor. Özgeçmişinizi okurken de ondan da bahsetmiştiniz. Rebap sesini ben de çok severim hocam. İlk kez rebabın sesini duyduğunuzda ya da onu ilk elinize aldığınızda ne hissettiğinizi hatırlıyor musunuz? Sizde bıraktığı ilk intiba neydi? Rebaba nasıl bir gönül?
1: Evet, yani hayal meyal hatırlıyorum. Yani rebabın sesini ilk olarak 10 yaşlarında zannedersem pederimin arkadaşı ve aynı zamanda validemin öğrencisinin babası olan Rebabı Edip Seviş amcanın evinde duydum. Ve tabii ki o zamanlar çok etkilendim. Bende derin etkiler bırakmıştı o sıralar. Yıllar sonra atılan tohum hayat buldu diyebiliriz. Yıllar sonra rebap sazıyla tanıştık. Gönülden istemişiz demek ki.
0: O da nasıl başlangıç hikayesi öyle.
1: Evet.
0: Hocam yine ilahilerle devam edelim.
1: Tamam.
0: İkinci icra edeceğiniz eseri de siz anons eder misiniz?
1: Güftesi Amasyalı Şeyh Nigari Hazretlerine ait. Bestesi meşhur, bilinmiyor. Nice ağlamayım, etmeyim feryat. Giriftarı aşkın binevasiyem. Giriftarın aşkın binevasiyem.
0: Evet.
1: Diyoruz.
0: Canlı sazlarla siz dinliyoruz hocam. Buyurun.
1: Eyvallah.

0: Ali Hocam, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yine bir ilahi dinlettik. Değerli dinleyiciler, konuğum özellikle rebap konusunda, rebap sazı konusunda usta bir müzisyen. Kendisinden de birazdan da rebap sazıyla bir icra da dinleyebiliriz değil mi hocam? Var mı müsaadeniz olur
1: mu? Tabii ki, estağfurullah.
0: Nedir? Yine ona dair bir iki sualim olacak. Rebap eğitimi almak diğer enstrümanlara kıyasla nasıldır? Yani hani telli sazları baz alarak söyleyelim ve de soralım. Ve bu yolda rehberlik eden, feyiz aldığınız ustalarınız, hocalarınız var mıydı?
1: Evet. Yani her enstrümanın bir süreci ve zorluk derecesi var muhakkak. Rebapta da bu böyledir. Yani kimi enstrümanlarda ilk başlangıçta mesela neydi? İlk başlangıçta ses çıkarmak zordur. Bir müddet onunla uğraşırsınız. Ondan sonra yavaş yavaş bir gelişme başlar. Bazı sazlarda da sesi çıkarırsınız ama tabii ki o saza konsantrasyon zor olur. Ses kolay çıkar ama işte mesela kanunda ses çok rahat çıkar ama o mandallarla o sesleri bulmak zordur. Her saza göre kimisinde başında kimisinde ortasında zorluk derecesi vardır ama tabii ki bir öğrenci bir enstrümana başladığı zaman o zorlukları bir müddet sonra aşar. Güzel bir seviyeye gelir ama o seviyeden sonra tekrar bir zorluk derecesi başlar. Yani bu tarikatlarda bu seyri sülük dediğimiz olay var. Malumunuz biliyorsunuzdur.
0: Evet.
1: Yani her seyri sülüğü atladıktan sonra farklı bir imtihanla imtihan oluyorsunuz. İşte saz da öyledir. Aslında müzisyenin seyri sülüğüdür. Her bir kısımda, her bir bölümde farklı farklı sıkıntılar ortaya çıkar. Sabretmek, çalışmak, sebat etmek gerekir. Yani bu yolda da bendenize hem hoca hem abi olarak yol göstericim. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu rebap sanatçısı Mehmet Refik Kaya'dır. Buradan zat-ı alilerine hürmetlerimi iletiyorum.
0: Bizden de selam
1: yani
0: olsun.
1: Yani benim müzik hayatımın mimarıdır diyebilirim.
0: Ona da selamlarınız olsun. Şu an bağlı bulunduğunuz kurumdan biraz da konuşalım istiyorum. Konya'da İrfan Medeniyeti Araştırma Kültür Merkezi diye geçiyor.
1: Evet, evet.
0: Burası tam olarak ne yapar ve onunla beraber buraya bağlı bir müzik topluluğunda sanat yönetmenliğini yapıyorsun.
1: Eyvallah.
0: Biraz da faaliyetlerinizden bahseder misiniz?
1: Yani bu kurumun amacı geleneksel sanatları, musikimizi ve tasavvuf bilincini halka bilhassa yeni nesile aktarmak diyebilirim. Evet, bu bünyede bulunan birkaç topluluğumuz var. Ve bu topluluğumuzdaki birkaç branşı ben size nakledeyim. Sema ve Meş topluluğu. Her gün meydanımızda, meydanı şerifimizde saat 8'de, akşam 20'de diyeyim daha doğru olur. Sema ayini icra ediyoruz. Her ayda periyodik olarak geleneksel meşk icra ediliyor burada. Tekke meşki icra ediliyor. Bu bünyede bir halk müziği topluluğumuz var. Aynı zamanda İrfa Çocuk Koromuz var. Bu İrfa Çocuk Korosu'nda işte nota, solfej, bona dersleri veriyoruz. Repertuarlarına birkaç tane ilahi ekliyoruz. İnşallah önümüzdeki senede çocukların kabiliyet ve yeteneklerine göre de enstrüman seçimleri yapıp enstrüman konusunda da ilerleyecekler çocuklarımız.
0: Bunları hepsini siz mi organize ediyorsunuz hocam sanatsal açıdan?
1: Etmeye çalışıyoruz. Etmeye evet, çalışıyoruz. Evet. Bir de bilhassa bendenizin ve grup arkadaşlarımızın, stüdyoda bulunan grup arkadaşlarımızın çok önemsediği Mahsen Ensemble topluluğu var. Bu toplulukta da nasıl yola çıktık? Şöyle söyleyeyim. Bendeniz diyorum ki, ne Müslüman değildir, gitar da gayrimüslim değildir. Her şey onu söyler. Ve biz bu konser repertuarlarında içerisinde halk müziği, arabesk, ondan sonra ne bileyim, blues, rock, bu tarz müziklerle bağdaştırarak tasa müziğini icra ediyoruz. İşte toplumuz içerisinde bas gitar, klasik gitar, akordiyon, sazbüş, buziki, bateri, klarnet.
0: Hocam bunları Konya'dan bulma şansınız oluyor mu? Bahsettiğiniz enstrümanları.
1: Elhamdülillah nasip oldu. Bazı arkadaşlarımız İstanbul'da, oradan gelip gidiyorlar. Ha. Gerçi daha önceleri buradalardı ama görevleri itibariyle İstanbul'a gittiler.
0: Çok güzel. Yakın zamanda bir konser varsa onu anons ederim. Dinleyicilerimizden Konya'da ve çevre illerde gelmek isteyen olursa.
1: Şu aralar planlanan bir konserimiz yok. Ekibimiz 28 kişilik bir ekip olduğu için herkesle aynı anda toparlamamız zor oluyor.
0: Zor olur.
1: Bir de normal ilahileri çalıp okumuyoruz. Bunların bir altyapısı, düzenlemesi var. İşte gitara şu partisyonu vereceksiniz, işte klarnet şu partisyon, çok seslilik, bunların prova alınması bayağı yoğun bir çalışma gerektiriyor. Ve biz genellikle de nutukları, yani bilinen nutukları kendi yorumumuza tekrardan besteliyoruz.
0: Bayağı bir meşakkatli bir süreci oluyor.
1: Evet, evet.
0: Hocam başarılarınızın devamını diliyoruz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Buradan dinleyicilerimize şunu söylemek lazım. Konya'da İrfan Medeniyet Araştırma Kültür Merkezi'nde her gün akşam 8'de
1: evet.
0: Sema mukabelesi var. Buraya geldiğinizde, Konya'ya bir sema ayini izlemek istediğinizde İrfan'ı unutmayın, aklınızda kalsın diyelim mi?
1: Tabii ki. Bir şey daha eklemek istiyorum. Kültür merkezimizin bünyesinde de bir derviş çeyizi müzemiz var.
0: Hı-hı.
1: Yani dervişlerin kullandığı enstrümanlar, kıyafetler, ondan sonra işte keşküldür olsun.
0: Orayı da gezmiş
1: olacaklar. Tabii orayı da gezmiş olacaklar. Atölyelerimiz var. Atölyelerimizde işte hat nasıl yapılır, ebru nasıl yapılır, işte Osmanlı Selçuklu cilt sanatı, aynı zamanda rebap atölyesi, terzihanemiz, keçehanemiz, bunlar da mevcut.
0: Daim olsun diyorum. Hocam yine ilahilerle devam edelim.
1: Tamam.
0: Sırada hangi ilahiyi seslendireceksiniz?
1: Sırada Nihavent ilahimiz var. Güftesi Pir Sultan Abdal'a, bestesi de Hüseyin Sevilci Efendi'ye ait olan Güzel Aşık Çevremizi Çekemezsin Demedim.
0: Bu da bilinmiş bir ilahidir.
1: Evet.
0: Evet, sizi dinliyoruz hocam.

0: Değerli dinleyiciler, sevgili Ali Şems Aksu hocamızdan Nihavend makamında bir ilahi dinlediniz. Güzel aşık cevrimizi çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Pir Sultan Ali Şahımız Hakk'a ulaşır rahımız, 12 imam Katarımız uyamazsın demedim mi diyor eserin sözlerinde. Pir Sultan Abdal'a ait olduğunu söylemiştiniz hocam. Yüreğinize evet. Sağlık. Çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Yine bir sual edeceğim bir sorum var hocam size.
1: Tabii ki.
0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinde Rebab'tan bahsettiği beyitler var ve bir beyitinde Rebab'ın sesinde ne var biliyor musun? O keskin kılıcın ve okun sesidir. O ses cana der ki ey gafil uyan. Ölüm gelmeden önce ölmenin yolunu bul. Yine Divan-ı Kebir'inde bir gazelde de şöyle buyuruyor. Çalgıcı rebabın perdesini öyle bir kur ki, sevgilinin hayali gözümün önünde gelsin. Rebabın telleri dile gelip, ya vedud, ya vedud diye inlesin. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi ve Divan-ı Kebir'inde rast geldiğim rebaba ait sözler. Hocam, bu Rebab'ın Hazreti Mevlana'nın beyanına göre Cenab-ı Allah'ın Vedud ismini inlesinden kasıt, söylemesinden kasıt da yola çıkarsak Rebab sanatçısı olarak maneviyatınıza dair ya da Rebab enstrümanı için bu manada tasavvufi anlamda neler söyleyebilirsiniz?
1: Maneviyatım konusunda bir şey söyleyemeyeceğim. Yani biz bu yolda daha kendimizi bilemedik. Gerçi Yunus ilim kendin bilmektir diyor ama mutlaka iç dünyamızda bir şekillenme olmuştur. Yani rebap enstrümana gelince de Hazreti Pir her şeyi o kadar güzel anlatmış ki bizlere pek söz kalmamış gibi geliyor. Rebap iki heceli. Hecelediğimiz zaman re ve bap heceleriyle karşılaşıyoruz. Malumunuz re bir nota ismi. Türk musikimizde de re notası dizekte en çok bilinen iki isimle önümüze çıkıyor. Yegah ve neva perdeleri. Yegah Farsça kökenli olup tek yegane anlamına geliyor. Neva ise ahenk anlamına geliyor. İkinci hecemiz bab ise Arapça kökenli bir kelime olup kapı anlamına geliyor. Şimdi bunları birleştirirsek tek yegane kapı Allah'ın kapısıdır. Ve bu kapıya ahenkle girilir diye kendimce rebab kelimesine böyle bir yorum yaptım bendeniz. Yani kısacası rebab tek yegane kapı olan Allah kapısına ahenkle girmektir diyorum.
0: Tebrik ederim. Gayet güzel bir bakış açısıyla izah ettiniz hocam. Değerli dinleyiciler için bir rebab icrasında bulunmanızı istemiştik.
1: Doğaçlama bir eser diyelim. Evrenin dönüş hızıyla aynı frekansta yapılmış bir eser. Öyle çıktı ortaya.
0: Onu dinleyelim.
1: Evet.
0: Peki, teşekkür ederim.
1: Evrenden gelen ses.

0: Hocam ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Evrenden gelen ses mi ya da evrenin sesi mi? Tam olarak ne? Nasıl
1: evrenden olur? Gelen ses.
0: Öyle diyelim değil mi? Değişik bir söylem. Umarım dinleyicilerin de bu mana alemindeki derinliklere katkıları olur.
1: İnşallah.
0: Hakikat ezgileri tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili hocam Ali Şems Aksu'yla programımız devam ediyor. Hocam yine ilahilerle devam edelim. Sizden de bir ilahi dinleyelim istiyorum. Ne var sırada şimdi?
1: Bu sefer biraz daha hareketli olsun.
0: Olsun hocam, evet.
1: Güftesi İbrahim Hakkı Hazretlerine, bestesi bilinmiyor. La Edri. Canu dilden fani kıldın akibet, sen beni divane kıldın akibet.
0: Bu da çok güzel bir ilahi. Dinliyoruz hocam sizi, buyurun.

0: Değerli dinleyiciler, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin canı dilden fani kıldın akibet. Sen beni divane kıldın akibet diyor değil mi hocam?
1: Evet, öyle. Evet.
0: Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin de yine tasavvufta bizim ilahi formunda çok fazla denk ediyor ara sıra ilahileri de. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ama biliyorsunuz Siirtillo'da. Buradan evet. Da hem Erzurum'a hem de Siirtillo'ya da selamlar söylemiş olalım. O da dinleyiciler için. Hocam programımızın sonuna geldik. Hakikat ezgileri süremiz her zamanki gibi çok hızlı akıyor. Bir vedayla dinleyicilerimize alasmadık edelim. Sizden başlayalım. Buyurun.
1: Evet. Tüm ümmeti Müslüman'ın mübarek bayramını kutluyorum. Teşekkür ediyorum sizlere de.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Bizi kırmadığınız için, stüdyomuza, yayınımıza geldiğiniz için yüreğinize sağlık, ellerinize sağlık. O güzel icralarınızı dinleyicilerle buluşturmak nasip oldu. Değerli dinleyiciler, bir dahaki hafta Cuma günü saat 14'te Hakikat Ezgileri programında görüşmek dileğiyle diyorum. Tekrar bayramınızı kutluyoruz. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık efendim.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu Hakikat Ezgileri sona erdi. Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karlı karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karlı karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Mayıs Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 25 derece, Bilecik 19, Bursa 23, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli 23, Sakarya 22, Tekirdağ 21 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 32, Denizli 28, Kütahya 16, İzmir 29, Manisa 28, Muğla 27 ve Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın kıyı kesimleri hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 28 derece, Antalya 30, Burdur 25, Hatay 23, Isparta ve Kahramanmaraş 24, Mersin 27 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 20 derece, Ankara 18, Çankırı 19, Eskişehir 18, Karaman 23, Kayseri 18, Kırıkkale 21, Kırşehir 19, Konya 24, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas ve Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışı geçecek. Bartın 22 derece, Bolu 17, Düzce 21, Karabük 16, Kastamonu 14 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 22 derece, Artvin 18, Bayburt 14, Çorum 19, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 20, Rize 19, Samsun 21, Sinop 22, Tokat ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 21 derece, Ardahan 14, Bingöl 23, Bitlis 17, Elazığ 23, Erzincan 17, Erzurum 15, Hakkari 21, Iğdır 30, Kars 15, Malatya 22, Muş 23, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatılı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adıyaman 27 derece, Batman 29, Diyarbakır ve Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 24, Şanlıurfa 29 ve Siirt 27 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Mayıs Cuma. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Öğle 12'den sabah 6'ya kadarsa parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. öğle 12'den akşam 6'ya kadar, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar öğle 12'den gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanlığı e-duruşma sisteminin bölge adliye mahkemelerinde kullanılması için çalışma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in, avukatların iş yükünü azaltacak ve yargılama süreçlerini hızlandıracak teknolojik adımların süreceğini, e-duruşma sisteminin daha fazla dava ve usul işleminde kullanılacağını belirtmesinin ardından çalışma başlatıldı. Yeni düzenleme ile birlikte avukatların yanı sıra davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi yargılamanın diğer ilgililerinin de e-duruşma yoluyla dinlenebilmesine imkan sağlanacak. Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerinde yuvalama yaptığı İztuzu, Patara, Çıralı gibi kumsallara saat 20'den sabah saat 8'e kadar giriş yasağı başladı. 1 Mayıs'ta başlayan ve Eylül sonuna kadar sürecek yasakları ihlal edenlere uygulanacak idari para cezası ise 699.245 lira olarak belirtildi. Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak dalgası kapsamında Portekiz'de Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırılırken kıta genelinde kırmızı alarmlar ilan edildi ve günlük yaşam durma noktasına geldi. Birleşmiş Milletler 2031 yılına kadar tarihin en sıcak yıllarının yaşanma ihtimalinin son derece yüksek olduğunu açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026 Uluslararası Regeneron Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden 27 öğrencinin hazırladığı 13 projeden 9'unun ödüle layık görüldüğünü bildirdi. Bakan Kacır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başarılarıyla ülkemizin gurur tablolarına bir yenisini daha ekleyen öğrencilerimizi, onlara rehberlik eden danışmanlarını, destekleriyle her zaman yanlarında olan ailelerini gönülden tebrik ediyorum ifadelerine yer verdi. Ve son olarak spor. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek finalindeki derbi maçta yarın Galatasaray Tekniği konuk edecek. Beşiktaş Gain Spor Kompleksindeki mücadele saat 20.30'da başlayacak. İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride kazanan ekip yarı finalde Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı-Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapatılacaktır. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. İzmit-Yalova yolunun 33 ila 35. kilometrelerinde toplayıcı yol yapım çalışmaları yürütüleceğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elmalı-Finike yolunun 26 ila 47. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları bulunması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece, Atina az bulutlu 23, Belgrad az bulutlu 14, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Helsinki parçalı bulutlu 2, Kiev sağanak yağışlı 9, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 10, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Madrid az bulutlu 19, Moskova sağanak yağışlı 7, Paris parçalı bulutlu 17, Priştine parçalı bulutlu 10, Roma parçalı bulutlu 18, Saraybosna az bulutlu 8, Sofya parçalı bulutlu 10, Tiran az bulutlu 15, Varşova parçalı bulutlu 8, Viyana parçalı bulutlu 13 ve Zürih parçalı bulutlu 14 derece. Asya kıtasında Amman açık 14 derece, Aşgabat açık 18, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Bağdat açık 25, Bakü parçalı bulutlu 18, Bişkek parçalı bulutlu 15, Duşanbe az bulutlu 17, Kabil az bulutlu 11, Kerkük gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Kuveyt az bulutlu ve açık 30, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke ve Riyad az bulutlu ve açık 28, Şam açık 15, Tahran gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Taşkent açık 21, Tiflis sağanak yağışlı 13 ve Tokyo parçalı bulutlu 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 17 derece, Kahire açık 19, Melbourne parçalı bulutlu 10, Montreal sağanak yağışlı 7, New York sağanak yağışlı 16, Sydney sağanak yağışlı 13 ve Washington parçalı bulutlu 16 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 11 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Gümülcine parçalı bulutlu 16, Kırcaali parçalı bulutlu 14, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 10, Kösence parçalı bulutlu 12, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Podgorica parçalı bulutlu 16, Selanik az bulutlu 17, Şumlu parçalı bulutlu 13, Taraklia gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Balkaneş parçalı bulutlu 12, Zenitsa az bulutlu 10, Gazimogosa parçalı bulutlu 17, Girne parçalı bulutlu 20, Lefkoşa parçalı bulutlu 17 ve son olarak Güzelyurt parçalı bulutlu 14 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Konya Bozkır Sorkun Yaylası'nda 101 kilogram. Kütahya Domaniç Koca Yayla'da 82, Ordu Perşembe Kırlı Beldesi'nde 72, İzmir Bergama'da 58, Kocaeli Gölcük Ayvaspınar Köyü'nde 56, Hatay Defne'de 53, Manisa Demirci İcikler Köyü'nde 50, Karaman Baş Yayla'da 50, Giresun Bulancak Serpin Yaylası'nda 49, Çorum İskilip ve Muğla Köyceğiz'de 47, Bursa Osman Gazi Uludağ Teleferik ve Kırklareli Baba Eskileri Mahalle Köyü'nde 46, Osmaniye Düz içinde 45, Bilecik Bozöyük'te 40, Sakarya Hendek Yeni Yayla Köyü ve Afyonkarahisar Kızılören'de 38, Kahramanmaraş Türkoğlu Çakıroğlu Köyü'nde 37, Rize Taşköprü'de 36, Gaziantep Islahiye'de 35, Aydın Çine Bahçe Arası Köyü ve Balıkesir Savaştepe'de 30, Çankırı Çerkeş'te 29, Tekirdağ Muratlı'da 28, Samsun Yakakent Karaaba Köyü'nde 28, Sivas Hafik Derince Köyü, Tokat Almus Alan Köyü ve Kastamonu Ilgaz Kayak Merkezi'nde 27, Amasya Taşova Borabay Orman Sahası'nda 26, son olarak Bolu Baltalı Köyü'nde 26 kilogram. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat Var.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Mayıs Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 25 derece, Bilecik 19, Bursa 23, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli 23, Sakarya 22, Tekirdağ 21 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 32, Denizli 28, Kütahya 16, İzmir 29, Manisa 28, Muğla 27 ve Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın kıyı kesimleri hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 28 derece, Antalya 30, Burdur 25, Hatay 23, Isparta ve Kahramanmaraş 24, Mersin 27 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 20 derece, Ankara 18, Çankırı 19, Eskişehir 18, Karaman 23, Kayseri 18, Kırıkkale 21, Kırşehir 19, Konya 24, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas ve Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışı geçecek. Bartın 22 derece, Bolu 17, Düzce 21, Karabük 16, Kastamonu 14 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 22 derece, Artvin 18, Bayburt 14, Çorum 19, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 20, Rize 19, Samsun 21, Sinop 22, Tokat ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 21 derece, Ardahan 14, Bingöl 23, Bitlis 17, Elazığ 23, Erzincan 17, Erzurum 15, Hakkari 21, Iğdır 30, Kars 15, Malatya 22, Muş 23, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatılı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adıyaman 27 derece, Batman 29, Diyarbakır ve Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 24, Şanlıurfa 29 ve Siirt 27 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 30 Mayıs Cumartesi, Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden sonra geneli 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 31 Mayıs Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 1 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanlığı e-duruşma sisteminin bölge adliye mahkemelerinde kullanılması için çalışma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in, avukatların iş yükünü azaltacak ve yargılama süreçlerini hızlandıracak teknolojik adımların süreceğini, e-duruşma sisteminin daha fazla dava ve usul işleminde kullanılacağını belirtmesinin ardından çalışma başlatıldı. Yeni düzenleme ile birlikte avukatların yanı sıra davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi yargılamanın diğer ilgililerinin de e-duruşma yoluyla dinlenebilmesine imkan sağlanacak. Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerinde yuvalama yaptığı İztuzu, Patara, Çıralı gibi kumsallara saat 20'den sabah saat 8'e kadar giriş yasağı başladı. 1 Mayıs'ta başlayan ve Eylül sonuna kadar sürecek yasakları ihlal edenlere uygulanacak idari para cezası ise 699.245 lira olarak belirtildi. Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak dalgası kapsamında Portekiz'de Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırılırken kıta genelinde kırmızı alarmlar ilan edildi ve günlük yaşam durma noktasına geldi. Birleşmiş Milletler 2031 yılına kadar tarihin en sıcak yıllarının yaşanma ihtimalinin son derece yüksek olduğunu açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026 Uluslararası Regeneron Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden 27 öğrencinin hazırladığı 13 projeden 9'unun ödüle layık görüldüğünü bildirdi. Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başarılarıyla ülkemizin gurur tablolarına bir yenisini daha ekleyen öğrencilerimizi, onlara rehberlik eden danışmanlarını, destekleriyle her zaman yanlarında olan ailelerini gönülden tebrik ediyorum ifadelerine yer verdi. Ve son olarak spor, Beşiktaş Game Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek finalindeki derbi maçta yarın Galatasaray Tekniği konuk edecek. Beşiktaş Game Spor Kompleksindeki mücadele saat 20.30'da başlayacak. İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride kazanan ekip yarı finalde Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapatılacaktır. Nevşehir Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. İzmit-Yalova yolunun 33 ila 35. kilometrelerinde toplayıcı yol yapım çalışmaları yürütüleceğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elmalı-Finike yolunun 26 ila 47. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları bulunması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Mayıs Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 25 derece, Bilecik 19, Bursa 23, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli 23, Sakarya 22, Tekirdağ 21 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 32, Denizli 28, Kütahya 16, İzmir 29, Manisa 28, Muğla 27 ve Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın kıyı kesimleri hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 28 derece, Antalya 30, Burdur 25, Hatay 23, Isparta ve Kahramanmaraş 24, Mersin 27 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 20 derece, Ankara 18, Çankırı 19, Eskişehir 18, Karaman 23, Kayseri 18, Kırıkkale 21, Kırşehir 19, Konya 24, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas ve Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışı geçecek. Bartın 22 derece, Bolu 17, Düzce 21, Karabük 16, Kastamonu 14 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 22 derece, Artvin 18, Bayburt 14, Çorum 19, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 20, Rize 19, Samsun 21, Sinop 22, Tokat ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van hariç bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 21 derece, Ardahan 14, Bingöl 23, Bitlis 17, Elazığ 23, Erzincan 17, Erzurum 15, Hakkari 21, Iğdır 30, Kars 15, Malatya 22, Muş 23, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatılı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adıyaman 27 derece, Batman 29, Diyarbakır ve Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 24, Şanlıurfa 29 ve Siirt 27 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu ile illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar gece 12'den öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusu batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusu batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye seyir halindeki Türk sahipli kuru yük gemisinin İHA saldırısına uğradığını, olayda iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Vanuatu bayraklı gemisinin 28 Mayıs gecesi saldırıya uğradığı belirtilerek, mürettebattan iki vatandaşımızın hafif yaralandığı öğrenilmiştir. Gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı. Karadeniz'de son dönemde gözlenen savaş bağlantılı tırmanmanın bölge için doğurduğu risk ve tehditlere dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'ye yönelik muhtemel olumsuz etkiler konusundaki uyarıların ilgili tüm taraflara her düzeyde iletildiği vurgulandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yılın ilk 4 ayında annelere 5,2 milyar liralık analık ödeneği, 191,5 milyon liralık emzirme ödeneği sağlandığını açıkladı. Bakan Işıkhan, ailelerin sosyal güvenlik şemsiyesi altında desteklenmeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla ne sosyal hesabından paylaşımda bulundu. Cevdet Yılmaz, 29 Mayıs 1453 yalnızca bir şehrin fethedildiği gün değil, adaletin, ilmin, büyük bir vizyonun ve ecdadımızın medeniyet tasavvurunun dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Kıtaları ve medeniyetleri buluşturan İstanbul, asırlardır farklı kültürlere ev sahipliği yapan, milletimizin iradesini ve ruhunu taşıyan eşsiz bir emanettir. Bugün de bu emaneti layıkıyla gelecek nesillere aktarabilmek için çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu UNICEF Sözcüsü Ricorda Pires, Lübnan'da geçen hafta her 24 saatte ortalama 11 çocuğun öldüğünü veya yaralandığını belirtti. Lübnan hükümeti, işgal süresince ülkede yerinden edilenlerin sayısının da 1 milyonu aştığını açıklamıştı. Ve son olarak spor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Puskas Arena Stadı'nda 30 Haziran Cumartesi günü oynanacak final maçında belli olacak. Fransız ekibi Paris Saint-Germain'le İngiltere temsilcisi Arsenal dev kupa için kozlarını paylaşacak. Müsabaka Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Mücadele TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı-Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapatılacaktır. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. İzmit-Yalova yolunun 33 ila 35. kilometrelerinde toplayıcı yol yapım çalışmaları yürütüleceğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elmalı-Finike yolunun 26 ila 47. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları bulunması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleriyle Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar 2500 rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek. Zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde kar yağışlarının görüleceği bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Mayıs Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 25 derece, Bilecik 19, Bursa 23, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli 23, Sakarya 22, Tekirdağ 21 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 32, Denizli 28, Kütahya 16, İzmir 29, Manisa 28, Muğla 27 ve Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın kıyı kesimleri hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 28 derece, Antalya 30, Burdur 25, Hatay 23, Isparta ve Kahramanmaraş 24, Mersin 27 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 20 derece, Ankara 18, Çankırı 19, Eskişehir 18, Karaman 23, Kayseri 18, Kırıkkale 21, Kırşehir 19, Konya 24, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas ve Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışı geçecek. Bartın 22 derece, Bolu 17, Düzce 21, Karabük 16, Kastamonu 14 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 22 derece, Artvin 18, Bayburt 14, Çorum 19, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 20, Rize 19, Samsun 21, Sinop 22, Tokat ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 21 derece, Ardahan 14, Bingöl 23, Bitlis 17, Elazığ 23, Erzincan 17, Erzurum 15, Hakkari 21, Iğdır 30, Kars 15, Malatya 22, Muş 23, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatılı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adıyaman 27 derece, Batman 29, Diyarbakır ve Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 24, Şanlıurfa 29 ve Siirt 27 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Mayıs Cuma. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Öğle 12'den sabah 6'ya kadarsa parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. öğle 12'den akşam 6'ya kadar, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar öğle 12'den gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethi sadece büyük bir zafer, sadece çağ açıp çağ kapayan bir olay değil, dünyanın göz bebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, dünyamız ve bölgemiz gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor. Gazze'den Sudan'a, Yemen'den Lübnan'a, yönümüzü nereye çevirirsek çevirelim, aynı kirli oyunun farklı sahnelerine tanık alıyoruz. Rabbim daha nice fetihleri bizlere eriştirsin ifadelerini kullandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri ve Kuvey Kivu eyaletlerinde yeniden görülen Ebola salgınında vaka sayısının 1077'ye yükseldiği bildirildi. Salgının halen aktif olduğu vurgulanan açıklamada vaka sayısında artış beklendiği ifade edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ne sosyal hesabından Hayat 112 acil uygulamasının özelliklerini paylaştı. Çiftçi, vatandaşların tek tuşla konum paylaşabildiğini, fotoğraf ve video ekleyerek ihbarda bulunabildiğini ve bu ihbarların acil yardım ekiplerine saniyeler içinde ulaşabildiğini aktardı. Çiftçi ayrıca vatandaşların kendilerine en yakın hastane, eczane ve sağlık kuruluşlarının konum bilgilerine de hızlıca erişebildiğini belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bayram tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen başkentlileri Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'ne davet etti. Bakan Kurum sosyal medya hesabından İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'nin görüntülerini paylaşarak, bayramda nefeslenmek isteyenlerin adresi belli, millet bahçelerimiz. Başkentliler hala İmrahor Millet Bahçesi'ni görmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz ifadelerini kullandı. Ve spor, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 7. yarışında İtalya'da mücadele edecek. Floransa kentinde 23 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları 30 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saatiyle 11.50'de, sprint mücadelesi Türkiye saatiyle 16'da başlayacak. Yarış ise 31 Mayıs Pazar günü Türkiye saatiyle 15'te koşulacak. MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu unvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu, Fransa Grand Prix'sini 13. sırada tamamlayarak şampiyonada kariyerinin en iyi sonucunu elde etti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı-Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapatılacaktır. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. İzmit-Yalova yolunun 33 ila 35. kilometrelerinde toplayıcı yol yapım çalışmaları yürütüleceğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elmalı-Finike yolunun 26 ila 47. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları bulunması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere sesleniyoruz. Bugün istedik ki bedeni dinlemek üzerine konuşalım. Bedeni dinlemek deyince acaba sizler ne düşünüyorsunuz? Bedeni dinlemek de aslında günümüzün cümlelerinden bir tanesi. Çünkü eskiden bizler çocukken bedeni duymak, dinlemek, onun sinyallerine duyarlı olmak, ihtiyacımızı hissettiğimiz anda gidermek falan söz konusu değildi. Biz çocukken çocukların bedenlerini duymaya, dinlemeye, o bedenden yükselen duyguyu ulu orta yaşamaya hakları yoktu. Beden oradan oraya sürüklenecek bir nesneydi. Onu dinlemek, duymak, mesajlarını almak da neydi? Böyle böyle donduk kaldık. Uzaklaştık, mesafelendik, yabancılaştık. Zihin önemliydi, beden değildi. O yüzden beden derslerimizi bile yok sayarlardı. Onun yerine matematik yapıldığını çok bilirim. Biz çocukken bazı kelimeler hiç literatürde yoktu. Öyle alerjiymiş, glutenmiş, huzursuz bacak sendromuymuş, diş gıcırtmaymış. Bunların hiçbirisi hastalık değildi. Bedeni sevmek, onunla her nasılsa rahat etmek diye de bir öğreti yoktu. Bazılarının ergenliğe çabuk girişiyle birlikte bedenleri çabucak olgunlaşmıştı. Bazılarının basenleri çok büyümüştü. Bazılarının omuzları bir kadına göre fazla gelişmişti. Bazılarının elleri çok büyüktü. Bir beden her nasılsa onun fazlasının ya da azının olamayacağı diye hiçbir düşüncemiz o zamanlar yoktu. Elimizdekine razıydık ve mutlu olmalıydık. Öyle aman estetik yaptırırım düşünceleri falan da yoktu. Ne zaman ki sarı saçlı, mükemmel vücutlu Barbie bebekler dünyalarımıza girdi, işte ondan sonra korkunç bir şey oldu. Ne oldu dersiniz? Evet, o fiziksel mükemmellik hepimizin hayali oldu. Barbie değilsek asla güzel değildik. Bir kadına kendi bedenini sevmesi öğretilmezse eğer, onunkiyle aynı şekilde sahip olan annesinin bedenini nasıl sevebilir? Tıpkı ağaçlar gibi dünyadaki kadınların bedenleri de türlü türlüdür. Her biri kendi atalarından gelen izleri taşır. O coğrafyanın karakteristiklerini yansıtır. Bunu inkar etmek demek ardı ardına sayısız estetik operasyon geçireceğimiz anlamını taşır. İçinde bulunduğumuz bu beden, bu yüz, bu zamanda, bu hayatta bizim yuvamız. Son nefesimizi verene kadar burası bizim evimiz, ait olduğumuz yer. Hissettiğimiz, her şeyiyle kabul ettiğimiz yer olmalı. Sevdiğimizi kucakladığımız, bu dudaklarımızla öptüğümüz, gözlerimizle gördüğümüz, dokunduğumuz, burnumuzla kokusunu hissettiğimiz ve ne olursa olsun tadına da her şeyin bu bedende vardığımız yer. Burası bizim yuvamız. Varoluş çeşitlilik sever. Sadece bir tür standart güzelliğe teşvik etmek doğayı anlamamaktır. Bedenlerimiz fiziksel ve ruhsal birçok özelliğimiz gibi bize atalarımızdan miras kalır. Genetiğimizdir. Onların yaşadıkları hayatın bizde süren halidir. Değişimimizdir. Ama bir estetik operasyon bunların hepsini bir kalemde silivermektir. Sonra da aynalara bakıp kendimizi tanıyamamak demektir. Bu bedenin içinde yaşama gücümüz var. Ruh bizim yaşama gücümüz. Kalp bizim hissetme kabiliyetimiz. Beden bizim duyumsama ve deneyimlemeyi sağlayan vesilemiz, merkezimiz. Şu son yüzyılda bizler bu gücümüzü devrettik. Doğumu ve ölümü hastane odalarına bıraktık. Bu devredişin içinde bize ait olan, bedene ait olan her konu bir medikal prosedür olarak algılandı. Bedenimiz tahminimizden çok daha akıllıdır. Sorarsanız söyler, dinlerseniz de mutlaka onu duyarsınız. Tüyleriniz ürperir, mideniz ekşir, bacağınız sarsmadan duramazsınız bir yerde. Uykularınız kaçar, rüyalar uyandırır. Rahat edersin, için sımsıcak

Merhaba sevgili dinleyiciler. Caz müziğinin sevilen seslerini ve ezgilerini sizlerle buluşturduğumuz Caz Esintisi programımızla radyolarınızdayız. Bu hafta programımızda efsane Amerikalı sanatçı Ella Fitzgerald'dan şarkılar dinleyeceğiz. 20. yüzyılın en önemli caz vokalistlerinden biri olan Ella, 25 Nisan 1917 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Newport News, Virginia şehrinde yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Henüz 3 yaşındayken babası evi terk etti. Fitzgerald ailesi daha iyi bir yaşam arayışıyla kuzeye, New York'a taşındı. Ella, öğrencilik yıllarını güçlükle geçirdi, ardından bir süre evsiz olarak yaşadı. Geçimini sağlayabilmek için Harlem sokaklarında şarkı söylemeye ve sahne almaya başladı. İlk kez 17 yaşında Apollo Tiyatrosu'nda bir yarışma için sahneye çıktı. Swing müziğinin ustası Chickie Webb ile tanıştı ve onun grubuyla birlikte turneye çıkarak sahne aldı. Webb'in ölümünden sonra orkestranın liderliğini Fitzgerald devraldı. Sanatçı 1941'de solo kariyerine başladı. İlk kaydını yaptığı şarkı Love and Kisses oldu. Çıkışını ise Etisket Etesket adlı şarkıyla yaptı. Şarkı listelerde bir numaraya yükseldi. Programımızda ilk olarak Fitzgerald'ın tanınmasını sağlayan Etisket Etesket adlı şarkıya kulak verelim.

0: no.
1: Was it red?
0: No, no, no, no.
1: Was it blue?
0: No, no, no, no. Just a little yellow basket. A little yellow basket.
2: Ella Fitzgerald, Norman Granz'le çalıştı, caz konserlerine devam etti. Swing döneminin sona ermesi ve turnelere çıkan büyük orkestraların kapanışı ile birlikte ortaya çıkan bebop akımından etkilenerek vokal tarzını değiştirdi. Dizzy Gillespie Orkestrası ile çalıştı. Aynı dönemde scat, yani kelimelerin olmadığı anlamsız hecelerle improvizasyon tekniğini geliştirdi ve bu teknikle ününü arttırdı. Sanatçının 1961 yılında Kanada TV'de bu teknikle seslendirdiği Air Mail Special adlı şarkısı sizlerle.

0: Ella Fitzgerald, çeşitli bestecilerin eserlerini seslendirdiği Great American Songbook 8 adlı şarkı kitabının kayıtlarına başladı. Efsane sanatçı Cole Porter'ın eserlerinden oluşan ilk şarkı kitabını 1956 yılında çıkardı. Şimdi bu albümden Too Darn Hot adlı şarkıyı dinleyelim.
1: It's too darn hot

Fitzgerald, Şarkı Kitabı adlı albümlerinin kayıtlarına devam ederken uluslararası turneleri de çıktı. Piyanist Alice Larkins ile birlikte Yahudi kökenli Amerikalı besteci ve piyanist George Gershwin'in bestelerinin birçoğunu 1959'da Gershwin Şarkı Kitabı adıyla kaydetti. Şimdi bu şarkılardan Love Is Here to Stay radyolarınızda.

Ella uzun kariyeri boyunca Roy Eldridge, Dizzy Gillespie, Herb Ells, Tommy Flanagan, Oscar Peterson, Paul Smith, Jimmy Rolls gibi ünlü birçok müzisyenle birlikte çalıştı, birçok sanatçıyla düet yaptı. Caz esintisinde şimdi Ella Fitzgerald'ın Louis Armstrong'la seslendirdiği Dream a Little Dream of Me adlı şarkıyı dinliyoruz.

200'den fazla albüme imza atan ve albümleri 40 milyondan fazla satan Ella Fitzgerald, kazandığı 13 Grammy ödülüyle cazın efsane isimleri arasına adını yazdırdı. Sıradaki şarkı, sanatçının 1958 yılında Grammy ödülü kazandığı Irving Berlin şarkı kitabından Putin on the Ritz.

Ella Fitzgerald 57 seneyi aşan kariyerinde Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü ve Amerikan Müzik Liyakat Ödüllerine layık görüldü. Ulusal Sanat Madalyası ve Özgürlük Madalyası ile ödüllendirildi. Ella Fitzgerald 15 Haziran 1996 tarihinde Beverly Hills, Kaliforniya'da 79 yaşında hayatını kaybetti. Ella, doğaçlamalarda bir trompet gibi kullanabildiği 3 oktav aralığını aşan sesiyle ve kusursuz tekniğiyle caz kraliçesi olarak anılıyor. Summertime, Dream a Little Dream of Me ve Cheek to Cheek gibi klasiklerle hafızalara kazınan efsane sanatçı, caz müziğine getirdiği yenilikler ve olağanüstü yeteneğiyle müzik tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Sevgili dinleyiciler, caz esintisi programımızda sizlere Ella Fitzgerald'ın sesinden dinleyeceğimiz Cheek to Cheek adlı şarkıyla veda ediyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Saat 19.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, bugün 29 Mayıs Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 25 derece, Bilecik 19, Bursa 23, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli 23, Sakarya 22, Tekirdağ 21 ve Yalova 22 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Afyonkarahisar 19 derece, Aydın 32, Denizli 28, Kütahya 16, İzmir 29, Manisa 28, Muğla 27 ve Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın kıyı kesimleri hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana 28 derece, Antalya 30, Burdur 25, Hatay 23, Isparta ve Kahramanmaraş 24, Mersin 27 ve Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 20 derece, Ankara 18, Çankırı 19, Eskişehir 18, Karaman 23, Kayseri 18, Kırıkkale 21, Kırşehir 19, Konya 24, Nevşehir 17, Niğde 19, Sivas ve Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışı geçecek. Bartın 22 derece, Bolu 17, Düzce 21, Karabük 16, Kastamonu 14 ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 22 derece, Artvin 18, Bayburt 14, Çorum 19, Giresun 19, Gümüşhane 15, Ordu 20, Rize 19, Samsun 21, Sinop 22, Tokat ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ağrı 21 derece, Ardahan 14, Bingöl 23, Bitlis 17, Elazığ 23, Erzincan 17, Erzurum 15, Hakkari 21, Iğdır 30, Kars 15, Malatya 22, Muş 23, Tunceli 22, Şırnak 24 ve Van 23 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatılı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adıyaman 27 derece, Batman 29, Diyarbakır ve Gaziantep 25, Kilis 26, Mardin 24, Şanlıurfa 29 ve Siirt 27 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, gece saatlerinden itibaren yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı gece saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyi öğle saatlerinden sonra 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethi sadece büyük bir zafer, sadece çağ açıp çağ kapayan bir olay değil, dünyanın göz bebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, dünyamız ve bölgemiz gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor. Gazze'den Sudan'a, Yemen'den Lübnan'a, yönümüzü nereye çevirirsek çevirelim, aynı kirli oyunun farklı sahnelerine tanık alıyoruz. Rabbim daha nice fetihleri bizlere eriştirsin ifadelerini kullandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri ve Kuvey Kivu eyaletlerinde yeniden görülen Ebola salgınında vaka sayısının 1077'ye yükseldiği bildirildi. Salgının halen aktif olduğu vurgulanan açıklamada vaka sayısında artış beklendiği ifade edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ne sosyal hesabından Hayat 112 acil uygulamasının özelliklerini paylaştı. Çiftçi, vatandaşların tek tuşla konum paylaşabildiğini, fotoğraf ve video ekleyerek ihbarda bulunabildiğini ve bu ihbarların acil yardım ekiplerine saniyeler içinde ulaşabildiğini aktardı. Çiftçi ayrıca vatandaşların kendilerine en yakın hastane, eczane ve sağlık kuruluşlarının konum bilgilerine de hızlıca erişebildiğini belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bayram tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen başkentlileri Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'ne davet etti. Bakan Kurum sosyal medya hesabından İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'nin görüntülerini paylaşarak, bayramda nefeslenmek isteyenlerin adresi belli, millet bahçelerimiz. Başkentliler hala İmrahor Millet Bahçesi'ni görmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz ifadelerini kullandı. Ve spor, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 7. yarışında İtalya'da mücadele edecek. Floransa kentinde 23 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları 30 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saatiyle 11.50'de, sprint mücadelesi Türkiye saatiyle 16'da başlayacak. Yarış ise 31 Mayıs Pazar günü Türkiye saatiyle 15'te koşulacak. MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu unvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu, Fransa Grand Prix'sini 13. sırada tamamlayarak şampiyonada kariyerinin en iyi sonucunu elde etti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı-Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapatılacaktır. Nevşehir-Kayseri yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. İzmit-Yalova yolunun 33 ila 35. kilometrelerinde toplayıcı yol yapım çalışmaları yürütüleceğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Tokat-Niksar yolunun 41 ila 47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Elmalı-Finike yolunun 26 ila 47. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları bulunması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Kolesterol nedir? Kolesterol, hayvan vücut dokusundaki hücre zarında bulunan ve kan plazmasında bulunan bir sterol, diğer deyişle bir steroid ve alkol birleşimidir. Kolesterol çok daha az seviyede bitkilerde de bulunmaktadır. 1754 senesinde safra taşlarında olduğu tespit edildiğinden safra manasına gelen kole, katı manasında steros ve kimya dilindeki ol ekiyle oluşmuş bir tabirdir. Kolesterol daha ziyade hayvansal besin maddelerinde bulunsa da insan vücudundaki kolesterolün sadece küçük bir bölümü gıdaya dayanmaktadır. Çoğu vücudumuz tarafından sentezlenmektedir. Vücudumuzun her hücre yapısında bulunmaktadır. Vücudumuzun sentezlediği ya da hücre zarının daha fazla olduğu organ ve dokularımızda, mesela karaciğer, omurilik ve beynimizde kolesterol yoğunluğu daha çoktur. Kolesterol kanımızda olması gerekenden çok daha fazla bulunuyorsa, damarlarımızda birikmekte ve damar sertliğine yol açmaktadır. Safra pigmenti ile birleşmesi halinde safra taşlarının oluşmasında da rol oynar. Kolesterol birçok biyokimyasal etkileşimde bulunmasına rağmen, özellikle lipoproteinlerin kolesterolü taşıma şekilleri ve kanda bulunan kolesterol seviyeleriyle kalp rahatsızlıkları arasındaki ilişkiden dolayı bilinmektedir. Vücudumuz kolesterolü kullanarak hormon, D vitamini ve yağları sindirmekle görevli safra asitlerini üretmektedir. Bu işlemlerin olması için kanımızda az da olsa kolesterol olması yeterli gelmektedir. Şayet kanımızda çok fazla kolesterol bulunuyorsa, damarlarımızda birikir ve damarlarımızın sertleşmesine ve daralmasına sebep olur. Ateroskleroz da damar duvarlarında birikme yapan bir tek kolesterol değildir. Kanımızdaki akyuvarlar, kan pıhtısı, kalsiyum gibi maddeler de birikmektedir. Ateroskleroz halk arasında damar sertliği olarak bilinmektedir. Buna damar kireçlenmesi de denilmektedir. Kandaki yüksek kolesterolün zararlarından söz etmişken, asıl konu olan düşük yoğunluktaki lipoprotein aracılığıyla taşınan kolesterole kötü kolesterol, yüksek yoğunlukta bulunan lipoprotein aracılığıyla taşınan kolesterole de iyi kolesterol denmektedir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Suda yürüyen kertenkele suda nasıl yürür? Suda yürüyen kertenkele saniyede 20 adım atarak suyun üstünde çılgınca koşar. Ayakları suya değdiği anda her bir parmak iyice kasılarak ayağın yüzey alanının artmasını ve suyu kolayca itmesini sağlar. Böylelikle ayaklar vücudun ağırlığını rahatlıkla dengelerler. Kertenkelenin ayakları suyu ittiğinde bir hava baloncuğu oluşturarak fazladan destek sağlar ve diğer ayağın dönüşünü tamamlayıp suya değmesi için zaman kazandırır. Ağırlık ikinci ayağa aktarılırken kertenkele, baloncuk yok olmadan önce birinci ayağını sudan çeker. Hava baloncuğu çok önemlidir. Çünkü ayağı doğrudan suya değecek olsa kertenkele suya düşebilir. Ayrıca kertenkelenin hareketi insanla kıyaslandığında insanın bu hareketi gerçekleştirebilmesi için saniyede 30 metre koşması ve azami kas esnemesinin 15 katı bir esneme yapması gerekir ki bu olanaksızdır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Bir yıl içinde denizlerden avlanan balıkların ağırlığının 3 katı kadar atığın denizlere atıldığını, Antarktika dahil 7 kıtada konser veren tek grubun Metallica olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Deniz Kardeş'in hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar başlıyor.
1: Türkiye'nin en havalı radyosunun en havalı dinleyicilerine merhaba. Evet, yine İçimizden Hayatlar programı ile karşınızdayız, yanınızdayız. Ben Yeliz Kardeş. Hepinize iyi dinlemeler, güzel vakitler geçirmeniz dileğiyle programı açıyorum. Bugün de yeni bir gün. Adı üstünde bugün. Bugün de farklı bir konu ve farklı bir konukla birlikteyiz. Bugün Sayın Özgül Yılmaz Demirtaş ile Türk dil kullanımı konusu üzerinde konuşacağız. Özgül Hanım aynı zamanda Türkiye'de bir Türkçe öğretmenidir. Ana dilimizi bilen bir öğretmenimizden öğrenmek istedik. Özgül Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.

0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkürler. Heyecan gitti mi?
1: Biraz heyecan var. Evet, sınıfta konuşmaya benzemiyor. Radyo stüdyosunda konuşmak. Heyecan verici.
0: Özge Hanım, bize kendinizi tanıtırken belki atarsınız üstünüzdeki heyecanı. Bir kendinizi tanıtabilir misiniz?
1: 1976 Ankara doğumluyum. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu, 26 yıllık bir Türkçe öğretmeniyim. Türkiye'nin doğusundan batısına pek çok okulda çalıştım. Halen Etimesgut'ta Bağlıca Ortaokulu bünyesinde Türkçe öğretmeni olarak çalışmaya devam etmekteyim.
0: Ne kadar güzel. Ben sizinle tanıştıktan sonra şu anda da öğrencilerimizin çok şanslı olduğuna inandım.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Özgün Hanım, ana dil nedir? Kısaca açıklar mısınız bize?
1: Ana dil, yerli ve yabancı akademik makalelerde iki farklı kavramın birbiriyle karıştırılması üzerinden açıklanmış. Ana dil ve ana dili kavramları iki farklı kavramdır aslında.
0: Ana dil ve ana dili.
1: Yani ana dil ve anne dili olmak üzere aslında iki farklı kavramdır. Ama günlük hayatımızda özellikle halk arasında kullanılırken çok karıştırılır bunlar. Ana dil, yerli ve yabancı kaynaklarda, akademik makalelerde kaynak dil, temel dil ve ortak dil olarak adlandırılmaktadır. Bu da ülkenin asli unsurları arasında en fazla hangi grup varsa, ki bu Türkiye için Türkçedir. Vatanımızın adı da Türkiye'dir. Dilimiz de ortak dilimiz ve temel dilimiz, kaynak dilimiz Türkçe olarak geçmektedir.
0: Hepimizin de bildiği zaten bu.
1: Evet, hepimizin.
0: Öyle değil mi? Kulaklarının aşina olduğu.
1: Aynen, hepimizin bildiği, kulaklarımızın aşina olduğu. Yine Avrupa Birliği dil programlarında da ana dili kelimesi birinci dil olarak karşılık bulmaktadır. Biliyorsunuz Türkiye Avrupa Birliği'ne tam üyelik yolunda ilerleyen bir ülke olarak Avrupa dil programlarını kabul etmiştir. Bu yüzden dilimiz bizim Türkçe, ülkemizin adı da Türkiye'dir. İlber Ortaylı'nın bu konuyla ilgili çok güzel bir açıklamaları ve videoları
0: Kendisini
1: var.
0: Kendisini de kaybettik yakın bir zamanda.
1: Rahmetli
0: Allah
1: anıyoruz.
0: Rahmet eyle.
1: Evet, Allah rahmet eylesin. Onun da bir sözü var. Bizim ülkemiz Türkiye, dilimiz Türkçedir şeklinde. Anne dili kavramına gelirsek, bu anne dili kavramı ise ülke içerisinde bulunan farklı dile sahip etnik grupların kendi çevrelerinden, çocukluklarından, annelerinden öğrendiği dilin adıdır, anne dili. Aslında bu ana dili değil, anne dilidir. Ana dili ise birincil dil, kaynak dil, temel dil ve ortak dil demektir. Bu da Türkiye için Türkçedir.
0: Anlaştığımız dil.
1: Anlaştığımız dildir.
0: Dünya
1: resmi
0: için
1: dilimizdir.
0: Resmi dilimizdir.
1: Evet, resmi
0: Peki.
1: dilimizdir.
0: Peki, ana dilimizi doğru ve güzel konuşmak neden önemlidir?
1: Ana dilimizi, dil bir bilgisayar gibi sadece bilgilerin yüklendiği bir depo değildir aslında dilimiz. Yeni bilgilerin ve düşüncelerin üretildiği, eski bilgilerin tazelenip güncel ihtiyaçların amaçlarına uygun bir şekilde sentezlendiği bir ifade ve iletişim sistemidir aslında dil. Ve dil yaşar. İnsan gibi yaşar, gelişir, tazelenir.
0: Yaşaması ne demek?
1: Dilin yaşaması demek yeniliklerle beraber kendisini güncellemesi demektir. Türkçe matematiksel sisteme sahip bir dildir. Örneğin bizde lık eki herhangi bir şeyin kullanım amacını belirtmek için kullanılan bir ektir. Lık eki daha çok alet eki ya da ihtiyaç eki gibi bir anlamı vardır.
0: Aidiyet de olur mu aynı zamanda?
1: Aidiyet eki farklı. Ona aitlik eki diyoruz. Ama lıklık eki mesela kömür koyduğumuz yere kömürlük, kalem koyduğumuz yere kalemlik denir. Mesela yıllar sonra herhangi bir şey üretildi. Onun içine bir şey koyacağız. Ne olduğunu bilmiyoruz. Şu an için bilmediğimiz bir şey. Bir şeylik deriz ona. Ve bu bir matematiksel kuraldır. Bunu Oktay Sinanoğlu, ana dili gibi İngilizce bilen bir insan olarak, Oktay Sinanoğlu kitabında, Bay Bay Türkçe kitabında çok güzel açıklamıştır. Türkçe dilimiz gelişir, tazelenir ve Türkçeyi iyi bilen bir insanın da kelime hazinesi ve Türkçeye hakimiyeti onun düşüncesini ve değerlendirme seviyesinin göstergesidir aslında.
0: Kim dediniz? Oktay?
1: Oktay Sinanoğlu'nun Bay Bay Türkçe kitabı.
0: Anladım.
1: Orada kendisi ana dili kadar iyi İngilizce konuşabilen bir insan. İngilizce ile Türkçeyi karşılaştırmalı olarak ele almıştır. Türkçenin matematiksel bir yapısı olduğunu çok güzel örneklerle açıklamıştır.
0: Yaşayan bir dil ama neden önemli peki güzel konuşmak? Yaşantımızı daha renkli kılmak için mi acaba?
1: Karşımızdaki insanlara ne anlatmak istediğimizi, düşüncelerimizi, inançlarımızı, ihtiyaçlarımızı, duygularımızı doğru ifade edebilmek, karşıdaki insanlar tarafından doğru anlaşılabilmek için Türkçeyi düzgün ve doğru kullanmak çok önemlidir.
0: Ve anlamak için,
1: anlamak
0: değil mi?
1: Anlamak için de çok önemlidir.
0: Anlamak da çok önemli,
1: anlamak
0: değil mi?
1: Anlamak ve anlatmak için.
0: Olmuyor.
1: Kesinlikle, çok doğru.
0: Yani ana dilimiz ve ana dili farklı kavramlar dediniz ya.
1: Evet.
0: Yani anlamak ve anlaşmak çok
1: anlamak
0: önemli.
1: Anlamak ve anlaşmak. Bunlar da iki farklı, birbirinin karşıtı, birbirini tamamlayan kavramlar. Doğru söylüyorsunuz.
0: Ve niyet çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Evet. Türkçe'ye doğru ve etkili kullanım birey ve toplum açısından önemli nedir? İşte buraya geldik. Neden önemli? Doğru ve güzel kullanımı.
1: Neden önemli?
0: Anlamak ve anlaşmak değil mi biraz da?
1: Kesinlikle. Anlaşmak, anlamak. Aslında biraz daha derin düşünürsek dertleşmek.
0: Evet.
1: Yardımlaşmak, birbirimizle hemhal olmak için Türkçe'yi karşımızdaki insanın anlayabileceği şekilde konuşabilme becerimizin gelişmesi lazım.
0: Aslında Özgür Hanım, sanki biraz dünya toplumlarında da ülkelerde de bu dil kavramı böyle, öyle değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Paylaşmak, kültürünü yaşamak, rengini yaşamak. Yani bizim ülkemizde az evvel değindiniz ya, ülkemizde biraz toplumumuzda kardeşlik, niyet çok önemli. Anlamak, dertleşmek var.
1: Hı hı.
0: Paylaşım o kadar değerli ki bütün dünya insanı da kendi içinde dertleşiyor. Ne diyorsunuz bu konuya?
1: Yani şöyle bir örnek verebilirim. İnsanın konuşması, anlaşması ve iletişim kurması büyük bir ihtiyaç aslında.
0: Hı hı.
1: Bir yurt dışı gezimizde Yunanistan'da hiç İngilizce bilmeyen bir teyzeyle komşuluk ilişkimiz olmuştu bir 10 gün kadar. Hı. O İngilizce bilmiyor, ben Yunanca bilmiyorum. Ama birbirimizle sohbet etme ihtiyacımız öyle had safhaya varmıştı ki akşamları çöp atmaya giderken işaret diliyle artık birbirimize çöp atmaya gidiyorum. O diyor, geliyor musun diyor, ama hareketlerinden anlıyorum tabii ben bunu. Beraber çöplerimizi alıyor, kol kola girip çöpe gidiyorduk. Çünkü iletişim insanın temel ihtiyaçlarından birisi.
0: Aynen öyle.
1: O yüzden bir şekilde insan karşısındakiyle iletişime geçmek için yollar bulmaya çalışıyor. Hı-hı. Kendi ülkenizde yaşadığınız insanlarla da kendi dilinizle iletişime geçiyorsunuz.
0: Yani neden kardeşçe yaşamayalım? Neden
1: kesinlikle
0: bir arada yaşamayalım? Öyle değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Neden bu dünyada bölemediğimiz ne var?
1: Kesinlikle.
0: Öyle değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Paylaşmak, anlaşmak.
1: Kesinlikle.
0: Eklemek istediğiniz bir şey var sanki.
1: Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkçeyi Türk kültür ve medeniyetinin önemli bir göstergesi olarak görmüştür. Bu yüzden ulusal kimliğin oluşmasında, ulus devlet olgusunun yerleşmesinde, henüz daha savaştan yeni çıkmış bir ülke olmamıza rağmen Türk Dil Kurumu'nu kurmuş, Türk Tarih Kurumu'nu kurmuştur ve dilin yadsınamaz rolünü her daim kendisi vurgulamıştır. Eğer bilim sistemimizi, düşünce sistemimizi Türkçeyle üretip Türkçeyle ifade edemiyorsak, biz o bilginin kesinlikle gerçek sahipleri değiliz demektir. Bir insanın yabancı bir dili öğrenmesi, hele hele İngilizce gibi yaygın bir dili öğrenmesi, elbette onun ufuklarını, dünyaya ulaşma imkanlarını tabii ki genişletecektir. Ancak yabancı bir dili doğru anlamanın ilk şartı kendi ana dilimizi düzgün öğrenebilmektir. Ortaokuldayken İngilizce dersiyle hiç aram yoktu. Mantığını anlayamıyordum çünkü. Hmm. Ama Türkçe öğretmeni olduktan sonra
0: Türkçe
1: kendi
0: öğretmeni
1: dilimi...
0: olacağınız o zamandan belli.
1: Türkçe öğretmeni olduğum zaman kendi dil bilgisi mantığımızı öğrendiğim zaman aslında her dilin kendi içinde bir mantığı olduğunu, bu mantığı çözdüğünüzde kendi ana dilinizin mantığını biliyorsanız eğer başka bir dili de çok kolaylıkla öğrenebildiğinizi fark ettim.
0: Evet. Doğru ve etkili kullanımın birey ve toplum açısından önemli nedir dedik. Biraz değindik ama galiba siz biraz da şunu diyorsunuz. Anlaşmak, anlaşmak, anlaşmak.
1: Kesinlikle.
0: Her şey için. Yunanlı teyzemizi anlaştığımız
1: aynen
0: gibi.
1: Aramızda olan şey tam olarak buydu. Anlaşma ihtiyacı, insan ihtiyacı. İnsan insanın yurdudur çünkü. İnsan sosyal bir varlık ve başka insanlara ihtiyaç duyuyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim.
0: Peki Mustafa Kemal Atatürk'ümüz böyle bir günü Türk Dil Bayramı diye bir bayram ilan etmiş midir, yoksa eskiden var mıydı böyle bir bayram? Yani Türk Dil Bayramı var mıdır, varsa ne zaman kutlanır? önemi nedir?
1: Türk Dili Bayramı vardır. Hatta bu günümüzde gerçekleşen bir şey değil. Ta 1277 yıllarında, hı hı, günümüzden yaklaşık 800-900 yıl kadar öncesinde 3 Mayıs 1277 tarihinde Karamanoğlu Mehmet Bey bir ferman yayınlıyor. Hı hı. Ve Türkçeyi ilk defa resmi dil olarak, hı hı, bu fermanla duyuruyor. Bundan sonra diyor Mehmet Bey, şimdiden geri hiç kimesine kapıda, divanda, mecalüs ve seyranda Türkî dilinden
0: ama
1: gayrı
0: olmaz ki, dil söylemeye. Ama güzel söylenmez ki. Anladık Tümcü Örtüm. Bir daha, evet, başlayalım da
1: Karamanoğlu
0: şey
1: Mehmet Bey'in fermanında şimdiden geri hiç kimesine kapıda, divanda, mecalüs ve seyranda Türkî dilinden gayrı dil söylemeyeler diyerek Türkçe'ye sahip çıkma bilincini ilk defa bir yönetici kadrolardan duyulmuş, ilk defa bir hükümdar tarafından dile getirilmiş ve halk Türkçe konuşmaya ve yazmaya teşvik edilmiştir. Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanı hepimiz için büyük bir övünç kaynağıdır. Bunun dil bayramına dönüşmesi ise bundan 655 yıl sonra, kendisi de Karaman'ın Kocacık Yörüklerinden olan sevgili atamız katılımlarıyla 26 Eylül 1932'de Dolmabahçe Sarayı'nda bir dil kurultayı toplanılıyor. Hı-hı. Türkçenin zenginliğinin araştırılması, ortaya çıkarılması için birinci, hı-hı, Türk kurultayı. Bakın 1932 yılında.
0: 1932 Atatürk'ün zamanında.
1: Evet, 1932 yılında, hı-hı, Atatürk ölmeden birkaç yıl evvelinde böyle, hı-hı, bir dil kurultayı toplanıyor.
0: Atatürk'ün teşvikleriyle.
1: Atatürk'ün teşvikleriyle kuruluyor. Ve kurultayın toplandığı ilk gün olan 26 Eylül'de Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanı da işaret edilerek, hı-hı, dil bayramı olarak kutlanması kararı alınıyor. Ve günümüzde hem 26 Eylül hem 13 Mayıs tarihleri dil bayramı olarak kutlanmaktadır.
0: İki farklı bayram.
1: İki farklı günde de Karamanoğlu Mehmet Bey hatırlanmaktadır. Fakat 26 Eylül'de daha çok Atatürk'ün dil kurultayına vurgu yaparız biz. Hı hı. 13 Mayıs'ta ise daha çok sosyal bilgiler öğretmenlerimiz Karamanoğlu Mehmet Bey'den bahseder.
0: Atalarımız açısından çok şanslıyız, öyle değil mi?
1: Aynen öyle, evet, ruhları şad olsun.
0: Ne kadar barışçıl, ne kadar düzeyli, ne kadar bambaşka atalarımız varmış, öyle değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Biz de onların köklerinden gelmeyiz. Türkçemiz zengin bildir midir, yoksa zenginse bu zenginliğin kaynağı nedir? Özgül Hocam.
1: Çok güzel bir soru sordunuz. Türkçe, hı-hı, öğretmeni olmama rağmen tarih benim özel ilgi alanım. Hı-hı. Türk dilinin kaynağı aslında bilinen ilk yazılı belgeler Orhun yazıtları olarak bilinse de, hı-hı, Çurgan yazıtları var, daha eski yazıtlar. Hatta bunlardan daha da eskiye dayanan, hı-hı, bazı buluntular var. Türkçenin zenginliğini sağlayan çeşitli güç kaynaklarından birisi tarihtir. Hı-hı. Kökleri binlerce yıl öncesine uzanan sayılı dillerden birisidir. Ve araştırmacılar Sümerce'de Türkçe kelimelerle karşılaşmışlar. Osman Nedim Tuna bu konuda araştırma yapan isimlerin başında geliyor. Tuna'ya göre Sümerce ile Türkçe arasında ortak 168 kelime vardır. Hı-hı. Yani Türkler Malazgirt'ten çok daha önce Mezopotamya'da ve Anadolu coğrafyasında, hı-hı, Sümerlerle diyalog halindeler veya Sümerlerin Türk olduğunu iddia eden bazı kaynaklar da var. Fakat 168 ortak kelime bir milletin Türk olduğunu iddia etmek için çok yeterli bir sayı olmayabilir. Dünyanın köklü dillerinden birisi. Ortaya çıkışı da yüzyıllar boyu devam etmiş. Türkçenin en büyük geçmişe dayalı köklerinin olduğunun en büyük kanıtlarından birisi de deyim mi atasözlerindeki mecazlı anlatımlardaki zenginliğimizdir. Hı hı. Bir dilde deyimlerin oluşması, atasözlerin oluşması binlerce yıl alır. Bu yüzden lehçeleri bir tarafa bırakacak olursak, Türkçenin lehçelerini, Türkiye Türkçesinin yazılı dilinin söz varlığı bugün 114 bini aşmıştır. Yazılı dilinin söz varlığı, yani kelime sayısı 114 bini geçmiştir. Hı hı. Türkçe kelime hazinesi bakımından dünya dilleri arasında önemli bir yere sahiptir. Dünya dilleriyle etkileşim halinde olmuştur. Başka dillerden dilimize geçen pek çok kelime olmuştur. Türkçeden de başka dillere geçen çok ciddi kelimeler olmuştur. Mesela Çince'de 300, Farsça'da yaklaşık 3000, Urduca'da yaklaşık 227, Arapça'da yaklaşık 2000, Rusça'da yaklaşık 2500 olmak üzere Türkçe kelime sayıları başka dillerde de kullanılmaktadır.
0: Değerli dinleyenlerimiz, lafınızı balla kesiyorum. Bir öğretmenle söyleşi yapmak işte bu kadar değerli. Öğretmenlerimiz bu kadar değerli. Bize bütün bilgileri döktü önümüze.
1: Evet.
0: Dinlemek isteyen, faydalanmak isteyen herkes bu bilgilere başvurabilir.
1: Tabii. Peki, kaynaklardan araştırabilirler.
0: Ben de tam bunun üstüne bir soru soracağım. Bu kadar bilgi varken günümüzde gençlerin Türkçeyi doğru ve etki kullanması hakkında neler söylersiniz? Yani bu kadar zengin bir diliz, köklü bir diliz. Türkçeyi gençlerin güzel kullanımı ya da güzel kullanması, etkili kullanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Kullanıyorlar mı, kullanmıyorlar mı? Önce onu şey yapalım.
1: Yani
0: dürüstçe bir öğretme olarak.
1: Şöyle söyleyeyim. Yani aslında
0: en azından siz kendi geçmişinize bakarak konuşun.
1: Yani öğrencilerimizde biz genelde kısa yoldan kendini ifade edebileceği kelimeleri seçtiklerini fark ediyoruz. Yazmaktan pek hoşlanmadıklarını görüyoruz. Hı-hı. Ve daha çok kısa kelimelerle, birkaç kelimeyle, iki ya da üç kelimeyle derdini aynı kelimeler etrafında anlatmaya çalıştıklarını görüyoruz.
0: Hı-hı.
1: Kelime hazinelerinin azaldığını görüyoruz. Yazma becerilerinin azaldığını görüyoruz ne yazık ki.
0: Bu biraz da anlamamaktan kaynaklı mı acaba?
1: Bu biraz da artık kitap okuma alışkanlıklarının olmaması, dijital çağda sürekli klavye ile haşır neşir olmalarının getirdiği bir dezavantaj olduğunu görüyorum ben. Türkiye dünya dilleri arasında 5. konuşucu sayısı bakımından 5. büyük dil olmasına rağmen
0: şu anda da mı?
1: Şu anda dünya üzerinde Türkçe 5. konuşucu sayısı bakımından 5. sırada bir dil.
0: İlk sıradakiler İngilizce.
1: Muhtemelen İngilizce, Çince, Hint dilleri olması lazım. Hmm. Çünkü bunlar nüfus bakımından da kalabalık ülkeler çünkü. Ama şöyle bir durum var. Biz teknoloji üretiminde ne yazık ki son yıllardaki hamlelerimiz çok başarılı olsa da bilgisayarı biz bulmadık. Cep telefonu da bizim bulduğumuz bir şey değil ne yazık ki. Yurt dışı kaynaklı.
0: Hı hı.
1: Öyle olunca uygulamalar dili yabancı olarak kuruluyor. Mesela ben bununla ilgili günlük hayatta yaşadığım çok güzel bir örneği vereyim.
0: Buyurun verin.
1: Türk Dil Kurumu'nun imla kurallarına göre saat ve dakika arasında iki nokta üst üste olmaz. Tek nokta olur. Ama bizim çocuklarımız hep iki nokta üst üste koyarlar ve hayır tek nokta dediğinizde size telefonlarındaki saati gösterirler. Ve ben onlara derim ki ya zavallım Koreliler ne yapsınlar bunu üretirken Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne bakmamışlar ki. Onlar Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünü imla kılavuzunu kullanmadıkları için bu şekilde kullanmışlar. Ama bizim imla kurallarımıza göre saat ve dakika arasında nokta olması gerekir diye açıklarım. Sosyal medya okuryazarlığı, internet temelli teknolojilerin kullanılması günümüz için çok önemli ve gerekli. Fakat bu dilin doğru kullanılması, Türkçenin doğru kullanılmasını bozduğu zaman biz burada sıkıntı yaşıyoruz. Bu konuda özellikle ebeveynlerimizin, öğretmenlerimizin bilinçli olması gerekiyor. Bilinçli dijitalleşme hareketi dediğimiz dilin yanlış kullanımına yönelik zararların en aza indirilmesi gerekir.
0: Peki büyükler biliyorlar mı ki güzel konuşmayı anlatsınlar?
1: Aslına baktığınız zaman Anadolu, çok özellikle Anadolu türkülerine baktığınızda, Aşık Veysel'in türkülerine baktığınızda, Neşet Ertaş'ın türkülerine baktığınızda, biraz daha geriye gidip Yunus Emre'nin şiirlerine baktığınızda, çok az kelimeyle çok derin anlamlar barındıran şiirler yazdıklarını, türküler derlediklerini, söylediklerini
0: hala
1: görebiliyorsunuz.
0: Hala biliyorlar.
1: Yani Anadolu'nun feraseti, Anadolu aklı, Anadolu bilgeliği kavramı, şükürler olsun ki hala devam ediyor. Fakat bir kopukluk yaşadık biz. Yani ailelerin çekirdek aileye dönmesi, dede ve ninelerin çocuklara çok fazla örnek olamaması, özellikle atasözü ve deyimlerin geçişinde bir sekteye uğrattı.
0: Peki bu konuda neler önerirsiniz?
1: Yani
0: güzel kullanımı hakkında ne önerirsiniz?
1: Yani şöyle bir önerim olabilir. Dili düzeltecek olanlar yine millet olarak biziz. Yani bunu sanal ortamlarda dili doğru kullanarak, bilinçli birer internet kullanıcısı olarak çocuklarımıza örnek olup akşamları kitap okuma alışkanlığımızla veya günlük hayatta atasözü ve deyim kullandığımız zaman mesela çocuklarımızın bu aslında çok dikkatini çekiyor. Onlara dönüp işte bak ben etekleri zil çalmak terimini kullandım az önce. Bunu daha önce hiç duymuş muydun? Sence bu ne demek olabilir? Şeklinde çocuklarımızda bir bilinç oluşturabiliriz. Veya herhangi bir kitap okudukları zaman anlamını bilmediği bir kelimenin altını çizip, anlamını bilmediği bir deyimin ya da atasözünün altını çizip, bunu sözlükten bakarak, günlük hayatına katarak çocuklarımızın kelime hazinesinin, atasözü ve deyim bilgisinin gelişmesini sağlayabiliriz.
0: Atasözleri ve deyimler çok önemli.
1: Çok önemli. Aynı zamanda türkülerimiz çok önemli. Hı hı. Türkülerimizdeki kelimeler unutulmasını engelleyen şeyler bunlar. Hı hı. Çünkü türkülerimiz çok yüzlerce yıldan gelmiş, günümüze hı hı. ulaşmış. Kaynaklarımız sözsüz edebiyatın, halk edebiyatının kaynaklarındandır. Onun için çocuklarımızı en azından radyoda türkü dinlerken çocuklara işte bak bu kelimeyi hiç duymuş muydun? Bu şu demek. Veya
0: peki türküler dinliyorlar mı yoksa siz dinlerken mi bakıyorlar?
1: Yani ben kendi çocuklarımda şunu fark ettim. İlk başlarda tepki veriyorlardı. Anne lütfen bunu kapatır mısın?
0: Sonra anne demokrasisi uyguladınız.
1: Anne demokrasisi uyguladık. Benim alanıma saygı göstermelerini rica ettim.
0: Benim alanıma girmeyin.
1: Evet onlardan.
0: Girecekseniz anca benim tarafım.
1: Aynen onlardan rica ettim.
0: Anne demokrasisi.
1: Ama yıllar içerisinde şunu fark ettim. Kulaklarına girmiş bizim kullandığımız kelimeler, bizim kullandığımız deyimler onlar tarafından da kullanılıyor.
0: Peki size özel bir soru bir öğretmen olarak. Anne demokrasisini nasıl sağlıyorsunuz çocuklarınıza?
1: Yani
0: bu biraz belli sağladığınız aslında ama nasıl sağlıyorsunuz anne demokrasisini? Yani ilk yıllara dayanmıyor mu biraz da? Yani çocuklar aslında göre göre her şeyi öğretmekle değil de biraz da yapacaksın, onlar görecekler.
1: Aynen. Biz buna yaparak yaşayarak öğrenme diyoruz.
0: Aynen
1: eğitimde.
0: Öyle.
1: Yaparak,
0: aynen
1: yaşayarak
0: öyle.
1: Örnek al, model olma.
0: Zaten onu söylemene bile gerek kalmadan örnek alıyor, öyle değil
1: kesinlikle
0: mi?
1: Kesinlikle.
0: Çünkü insan zaten sevgi üstüne.
1: Aynen öyle. Çocuklar netlik sever. Hani hı-hı. biz günümüzde sanki çocuklarımızın her istediğini yaptığımızda onlara bir güzellik yaptığımızı, hı-hı. onları mutlu ettiğimizi zannediyoruz. Aslında çocuklar kuralsız ortamlarda, netlik olmayan ortamlarda kaygı yaşarlar. Hı-hı. Çocukların evlerin kurallarının net olduğunu bilmesi ve o kuralların esnetilmemesi, çoğu zaman net kuralların uygulanması gerekir. Siz tutarlı davranmadığınız zaman çocuk kendisini hı-hı. güvende hissetmiyor.
0: Tutarlı derken kendinizde kararlı
1: davranmalısınız. Kendinizde kararlı davranmalısınız. Bir şeye evet dediğinizde onun evet olması geçerli bir kural olmalı. Ya da eşler arasında birinin evet dediğine diğeri de hayır dememeli. Bu çocuk gelişiminde, eğitiminde çok önemli bir kural.
0: Peki son önerilerinizi alayım, kapatacağım bu söyleşiyi. Son olarak ne demek istersiniz?
1: Son olarak düzenli kitap okuma alışkanlığının olmasını isterim. Hı-hı. Velilerimizin ve öğrencilerimizin, dinleyenlerimizin çocuklarıyla beraber gezme için kütüphaneleri tercih etmelerini, kitap alışverişine birlikte gitmelerini tercih ederim, hı-hı. tavsiye ederim. Son zamanlarda özellikle Uzak Doğu kökenli bazı kitaplar var, manga denilen. Onlara özellikle dikkat etmelerini, içine bakmalarını. Çünkü bu kitaplarda...
0: İsim çok fazla vermeyelim de.
1: Evet, çocukların seviyesine uygun olmayan, çocuklara uygun olmayan, şiddet hı-hı. içerikli veya yanlış mesajlar alabileceği, çocukların psikolojisini bozabilecek bazı resimler olabiliyor bu kitaplarda. Çocuklar bunları çok seviyorlar. İzledikleri hı-hı. filmlerden, dizilerden etkileniyorlar. Bunların kitaplarına yöneliyorlar. Bunları önermiyoruz. Bunlar çocukların psikolojik gelişimi için doğru değil. Yerli hı-hı. yazarlarımızı öneriyoruz. Öğretmen yazarlarımızın kitaplarını okumalarını öneriyoruz. Özellikle adı geçmemişti, az önce yine konuştuk. İlber Ortaylı'nın bazı hı-hı. yazarlarımızla yazdığı kitaplar var. Onları öneriyoruz. Kendi milli ve manevi değerlerimize uygun, atalarımızı anlatan, geçmişimizi anlatan, kendi hı-hı. tarihimizi ve kültürümüze uygun kitapları özellikle çocuklara öneriyoruz. Çünkü çocukların ilgisini çekmesi için satış yapılabilmesi adına işte çocuk öğretmenleri veya kitabı veya okulu kötüleyen, bunu sevimli halde göstermeye çalışan ne yazık ki yayınlar var. Bunlara dikkat edilmesi gerektiğini
0: aslında
1: öneriyoruz.
0: Aslında şöyle bir şey daha uygun olur değil mi? Gerçi siz söylenecek her şeyi söylediniz.
1: Estağfurullah.
0: Bence de doğru olan bu. Ama örnek aldırmak için ilk önce o örneği bizim yapmamız gerekir değil mi?
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Biz yaptığımız zaman... Biraz da demokrasi uygulamak iyidir.
1: Evet, biraz da demokrasinin yardımıyla çocuklara alışkanlık kazandırabiliriz.
0: Ben de bir kapanış konuşması yapayım o zaman müsaadenizle.
1: Buyurun.
0: Değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz Özgül Yılmaz Demirtaş. Çok sağ olun. gelmeniz bizi onurlandırdı. Çok keyifli bir sohbet oldu. Türk dili kullanımı üzerine sohbet ettik. Sizinle yeni bakış açıları yakaladık. Aslında yakalanacak çok şey var. Ama bir programın bir amacı da farkındalık uyandırmak. Farkındalık uyandırdık. Sohbetimiz çok keyifliydi. Sizi başka bir gün, başka bir konuda, başka bir zaman tekrar konuk etmek isteriz. Gelir misiniz?
1: Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Her zaman gelmeye hazırım fırsat bulduğumda.
0: Çok sağ olun. Şu anda da geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben ve kurumumuz adına. Değerli dinleyenlerimiz, başka bir gün, başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Mutlu günler.
2: Kardeşin hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar sona erdi.
3: Burası Meteorolojinin Sesli Radyosu.